kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: 3 aylar sürebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İran nükleer programdan geri atarsa yaptırımlar kalkar açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından kalıcı barışa giden yol açılmalı dedi. İsrail'in tavrına da dikkat çeken Erdoğan, sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor diye konuştu. Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada başkan dahil 10 kişi tutuklandı. Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etti. Bazı öğretmenler gözaltına alındı. Destek için gelen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kurtuluş Parkı'ndan çıkarıldı. CHP'de grup toplantısı krizine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bugün CHP'de grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için 900 delegenin imzasını çarşamba günü genel merkeze iletecek. Kızılcık Şerbeti dizisinde de rol alan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Sivas'ta bir ayda keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çanakkale Ezine'de çıkan orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesi yasasını kabul etti. ABD'de bombardıman uçağı düştü, 8 mürettebat hayatını kaybetti.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüştü.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Şair demiş ki hava bedava, bulut bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Bilmiyorum da.
2: Laf koymuş bayağı.
1: Orhan Veli demiş. Şimdi bakıyorum ne hava bedava, onun bile bedeli var.
2: Doğru.
1: Su bedava değil. Acı su bile bedava değil. Hiçbir şey bedava değil.
2: Yoldan geçiyorsun, yol bedava değil.
1: Yani? Telefonumun biten şarjlarının sebebi sensin.
2: Beni arıyorsun evet. Sürekli yayına bağlanmak için.
1: Seni sürekli arıyorum. Şov yapan radyocuları hiç dinlemem.
2: Ben de artistler.
1: Ya işte keyif almam. Bir de böyle bir konuşmaları değişiyor. Böyle bir radyo konuşması hali var onların.
2: Ağız burun yamuluyor doğru.
1: Konuşsana öyle bir Doğan Can. Sen bir kere yapmıştın.
3: Herkese iyi akşamlar. Bugün yine sizlerle beraber çok eğleneceğiz. Birazdan reklamların ardından Kibariye.
1: Ya işte ben bunu hiç olmuyorum.
4: Doğan Can belki bir ay önce aramıştım yine belki hatırlarsın. Elektrik şirketinde çalışıyorum.
2: Kolay gelsin. Hatırlayamadım Şeyma.
4: Hatırlayamadım evet.
2: Genelde çünkü hani bir kuralmış gibi görümceler ve eltilerle aşağı yukarı hep bu sıkıntılar yaşanıyor falan ya. Bir çekememezlik mi var, kıskançlık mı var? Atıyorum mesela kardeşlerden iyi olanı başkası aldı da onun kavgası mı yapılıyor? Nedir yani?
4: Yok. Ben son numarayım. Ailenin bütün bireylerinin ipleri bir kişide olduğu için son numaranın da ipini ele alamadıkları için son numara sevinmedim.
2: Niye alamıyorlar kısaca ipini?
4: Böyle
2: İp ne be bu da? Yani sana sözlerini geçiremedikleri için seninle araları çok iyi değil yani.
4: Yani ben onlar gibi değilim. Onlar şöyleler. Haha hihi falan.
2: Çok açıklayıcı. Yani şey diyorsun yani değil mi? Samimiyetsiz bir durum var ortada.
4: Evet.
2: Tamam aman boş ver. Biz bize yeteriz. Ben sana yenge de olurum, elti de olurum.
4: Evet. Yani ben seni görümcen olayım. Sen benim eltim ol. Sorun yok.
2: Öyle oluyor mu ya? Ben senin
4: olmuyor eltim... Olmuyor. Olmuyor ama şimdi olsun yani. Ne
2: tamam olacak? Artık oldu dedik. Peki.
0: Doğan Canlı yayında.

FM'den herkese süper bir gün dileyerek günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Tarihler 16 Haziran, günlerden salı, haftanın ikinci iş gününde yine yeniden...

0: Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye artık hani yaz geldi ya, onu hissetmeye başladık galiba. Bu geçiş dönemlerinde hava böyle bir bozuk oluyor, kasvetli oluyor, yağmurlu oluyor Türkiye genelinde ama artık hani bu hafta itibariyle o sıcaklık kendini daha da yoğun bir şekilde hissettirmeye başlayacak demişti meteoroloji. Ve güzel güneşli bir günden hepinize İstanbul'dan selamlar ama ben İstanbul'da bir odanın içinde duvara bakarak konuşurken şu anda sadece Türkiye sınırları içinde değil dünyanın dört bir yanında sesime eşlik eden sevgili dinleyicilerim hepinize harika bir gün geçirmenizi dileyerek işte geldim buradayım. Evet, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. Nereden? WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı, beni ne kadar çok sevdiğinizi, neden iyi ki ben gibi işte böyle türlü duygu ve düşüncelerinizi böyle 3-5 dakika içinde yazarsanız ben de birazdan hızlıca okuyabildiğim kadarıyla gelen mesajlara bakacağım. Az sonra da günün konu başlığıyla telefon bağlantılarına geçeceğiz. Fakat öncesinde yoklama için WhatsApp hattımızın telefon numarasını ben çok hızlı söylüyormuşum. O yüzden ve Instagram'dan bana mesajlar geliyordu. Ancak bir yazamıyoruz yavaş söyle ya diyenler için 0531 785 90 80. Bir daha 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan sadece mesaj alıyorum, tamam mı? Hatta şey de yapabilirsiniz, ses kaydı da yollayabilirsiniz. Tamam, bugün böyle yoklama mesajlarında arada ses kayıtları da dinleteyim o zaman. Yani sesli bir şekilde notlarınızı da bırakabilirsiniz ama şu camları kapatın araba kullananlar, böyle haşır huşur sesin içinde yollamayın. Radyonuzun da sesi kısık olsun ses kaydı yollarken, ki bunları söylememe gerek var mı Allah aşkına? Çünkü ara ara bunu yaptığım zaman bakıyorum böyle Birazdan da konu başlığı. Hadi güzel bir gün olsun. Hoş geldin.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
2: güzeli. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Happy Sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Bismillah, daha gözümü yeni açmışım. Yırttım kendimi resmen. Yırtıl dedim boğazım. Ay çok kötü bağırmışım ya. Benim de aslında böyle hani sahneye çıkan, özellikle hani teknik kullanan sanatçılar gibi sesimi açmam lazım yayın öncesinde burada. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Yayında açayım aslında. İlk anonsta hepimiz sesimizi mi açsak? Halide zinde mi zinde? He? Hadi önce şöyle bir yoklama mesajlarınıza bakayım. Arada mesajlar var, arada ses kayıtları var. Dur bakayım, hadi siftahımızı atalım.
1: Günaydın Doğancan. Merhaba. Günaydın. Bugün evden çalışma günüm ama ben mesai varmış gibi erkenden kalktım, radyoyu açtım, seni dinliyorum. O yüzden de iyi ki varsın. İyi yayınlar, herkese de çok güzel bir gün olsun.
0: Oley, teşekkürler Merveciğim. İşim 6'da başlıyor, 10'da bitiyor. Yayın saatleriniz tam bana göre, teşekkürler demiş Maltepe'den Bayram. Günaydın. Şimdi bir mesaj düştü de üstünden. Ay evinde aç şu sesini ya, kafamız şişti demiş. Aşk olsun. Siz de yapın benle diye yapıyorum ben. Şanlıurfa'dan hayırlı sabahlar diyor sevgili Vedat. Notere giderken seni dinliyorum. Noterde mi çalışıyorsun yoksa? Bir şey mi alınıyor, bir şey mi satılıyor? Adana Pozantı'dan Yasin. Günaydın. İzmir'den Ali Rıza Uysal. Selamlar, günaydın. Derya, ne diyorsun Derya?
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Yerimi aldım. Dinlemedeyim. Her zaman olduğu gibi yine sendeyiz. Çünkü sen bu işin en iyisin. Sen bu işin nirvanasısın. Sevgiler.
0: Viyana'dan Hatice, Hollanda'dan Fatih, günaydın. Konya'dan Selman, yanlış mesleğin cezasını çekiyorum Doğancan demiş. Ne iş yapıyorsun ki? Ya bu ara bence sosyal medyada bu işte herkes tutkusunun peşinden gitsin, herkes sevdiği işi yapsın gibi söylemlere çok fazla takıyoruz da ondan böyle oluyor ya. Hayatında bazı gerçekleri var. Ne, hangi tutkunun peşinden nasıl koşacaksın? Yani hadi bıraktın mevcut işini, tutkunun peşinden gidiyorsun. O bahsedilen tutku, severek yapmak istediğin iş sana hemen para kazandıracak mı? Mevcut sorumluluğu bir şekilde idame ettirebilecek misin falan filan gibi, yani hayatın gerçeklerinden çok uzak söylemler var. O yüzden sizin de biraz canınız sıkılıyor bunlara. Hayat

0: Doğancan. Ben Hamza Ankara'dan.
1: He.
0: Herkese günaydın diyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Eyvallah, sağ ol. Ecehan yazmış, o da Ankara'dan dinliyor. Her gün işe giderken kulağım sende. Günaydın. Hayat şaşır.

0: Hüseyin Mehmet.
1: Ben Hüseyin, güzel bir Mersin sabahından herkese günaydın Doğancan. Kulağımız sende her zaman olduğu gibi.
0: Oley, o zaman güzel Mersin'e de günaydın.
2: Hayat şaşırdı hep zaten. Ben bittim ben giderken. Hiç umudum kalmamışken.
0: Oo, Rusya'dan bir ses var.
3: Günaydın Doğancan. Yağmurlu bir Moskova sabahından selamlar.
0: Vay vay vay.
4: Doğancan Kadirli'den günaydın. Ben Burak. Neden seni çok seviyoruz? Çünkü her sabah uyandığımızda aynı frekansta, aynı enerjiyle buluşup günümüzü güzelleştirdiğin için iyi ki varsın.
0: Ana, arkada horoz vardı. Aynı frekanstayken... Sağ ol Burak, günaydın. Bu neymiş? Gül Yaşar.
5: Doğancan, kaç kere yazdım? Kaç kere mesaj attım?
0: Hiç... Allah kahretmesin beni. Dönmedin mi?
5: Bu şekilde okumadınız. Karabük'ten yazıyorum. Sabahın 7'sinde işe giriş yapıyorum. 7'sinde daha temizliğe başlamadan Süper FM'i açıyorum. Ama siz benim mesajlarıma geri dönmüyorsunuz. Günaydınlar, günaydınlar.
0: Ne bu şimdi? İsyan eden. Gül Yaşar'cığım. Yani... Okumasam bunu da açmazdım. Yani bu, neden kişiselleştiriyorsunuz bu meseleyi? Kurban olayım. Yani şunu düşünmüyor mu insan hiç acaba? Bir tek ben yazmadım duygusuyla niye yani halden anlamıyor acaba? Bu ne, bu Almanya'dan bir mesaj var.
6: Guten Morgen, Guten Morgen Doğancan. Guten Morgen. Almanya'dan Karslı hemşehrin sana selam gönderiyor. Biraz hüzünlüyüz bugün çünkü.
0: Ne?
6: Ece. Yani gencecik yaşta vefat etti.
0: Ha.
6: Onun için bugünün hayatın kıymetini, değerini bilelim değil mi? Allah sağlıklı uzun ömürler versin.
0: Amin.
6: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Evet, ben de çok üzüldüm ya. Gerçekten yani dün tanımam etmem de hani ekranlardan gördüğümüz kadarıyla haliyle son zamanlarda sık sık ekranlarda gördüğümüz isimlerden biriydi. Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Ece İrtem. Gencecik 35 yaşında kalp krizinden vefat etmiş. Bununla alakalı birkaç haber gördüm de hani bir ilaç kullanmış, ondan sonra o tetiklemiş gibi bir şey ama doğruluğu olmayan bilgiler. Fakat hani son yıllarda özellikle eskiden mesela kalp krizi belli bir yaştan sonra risk teşkil eden durum diye hepimizin kabul ettiği bir mevzuyken şimdi böyle gencecik bir sürü insan kalp krizi geçiriyor. Allah rahmet eylesin, yani işte hayatında acı gerçeğe böyle tokadını atıyor ara ara bazı şeyleri hatırlatma noktasında belki ama işte evet çok üzüldüm ben de yani dün hani çok böyle yakınımmış gibi. Yoksa baktığımız zaman dünyada her Allah'ın günü binlerce insan doğuyor, binlerce insan ölüyor ama işte böyle göz önünde olan biri olduğu için böyle halini, tavrını, uslubunu bildiğimiz tatlı bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Doğru işte. Ölüm var arkadaşlar, ölüm var. Yani Allah hayırlısını nasip etsin, sıralı olsun, elden ayaktan düşürmesin. Neye de kaçacak bir şeyimiz yok yani bu durumdan. Üzülüyor insan tabii. Dur bakalım hemen birkaç tane daha ses kaydı dinleyelim.
7: Doğan canım, günün aydın, neşen daim, huzurun bol, cebin paralı olsun güzel kardeşim. Rabbim seni iyilerle karşılaştırsın. Başarıların devamını diliyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler, öncelikle varlığın için. Eyvallah kardeşim benim. Mersin'den Mustafa Kemal.
0: Eyvallah, vay Mustafa Kemal. Sağ ol abi, hepimiz için inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hadi bir tane daha dinleteyim.
8: Günaydın Doğancan. Ankara'dan selam olsun. Güzel enerjimle sana enerji yolluyorum. Eşimle beraber işe gidiyoruz. Ve her sabah seni dinliyoruz. Kolay gelsin sana. Hoşça kal.
0: Sonunda bir şey var diye bekledim, yokmuş. O zaman benden de kocaman bir...
9: Günaydın çocuklar.
10: Günaydın. Hello day, günaydın.
11: Günaydın. Günaydın.
0: Şimdi böyle sayısız onlarca ses kaydı geliyor ama hepsini böyle tek tek dinletmek bayağı bir zaman alacak da birkaç tane en azından şöyle bir bak Avustralya'dan bir ses varmış galiba.
12: Doğancan günaydın.
0: Günaydın.
12: Melbourne Avustralya'dan Hakkı ben.
0: Hoş geldin.
12: Sen buraları ne kadar merak etmesen de
9: Biz her gün merakla radyonun başına geçip seni bekliyoruz.
0: Ha.
9: Neden mi? Seviliyorsun.
0: Aa. Bu ne, sakızdan çıkan mani mi? Neden mi? Niye merak etmeyeyim ya? Şey mi dedim acaba, Avustralya çok uzak, hiç çekemem gibi bir şey mi dedim acaba? Demişimdir çünkü. O yüzden böyle diyor muhtemelen. Evet, İzmir'den günaydınlar. Yeni açtık radyomuzun başında izleyen Büşra selam. Antalya'dan ulaşım şoförü olan herkese selamlar. Doğan Can diyen sevgili Ebru günaydın. Ne bu? Parktan bir fotoğraf çekmişiz, onu yollamış sevgili Gül Hanım. Bir de ses kaydı yollamış. Bu cuma günü Ankara'da park buluşması yapmıştık ya.
11: Doğan Can günaydın.
0: Günaydın.
11: Biz Kocaeli'den her sabah İstanbul okul yolunda seni dinliyoruz bir saatlik yolda. Seni seviyoruz. İyi ki varsın. Herkese hadi Özgür. Günaydın.
0: Günaydın. Ha, bu Ankara'daki park değil, tamam. Kocaeli'de de geçtiğimiz ay bir etkinlik yapmıştık. Belediyenin davetiyle orada çekmişiz galiba. Evet, tamam. Şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah yayında ara ara işlediğimiz ve her konuştuğumuzda gerçekten çok acayip hikayeler olan, ne cins insanlar varmış, ne modeller varmış, olacak iş mi ya dedirten hikayeler dinlediğimiz kötü geçen buluşmalarımızı anlatıyoruz. Bu illa böyle hani flörtöz bir iletişimin devamında gelen bir buluşma almak durumunda değil. Belki bir iş görüşmesi, belki bir arkadaşınızın yanında biri gelmiştir ve daha bismillah yeni tanışmışsınızdır ve yani o olmayacak bir şey yapmıştır, bir şey söylemiştir ve sizin de ayarınız kaçmıştır. Ama çoğunlukla bu hikayeler işte atıyorum internette biriyle tanışılıyor, ondan sonra sözleşiliyor, buluşmaya gidiliyor ve o yazıştığın ya da telefonda konuştuğun kişi bambaşka bir halde, bambaşka bir üslupta saçma sapan bir şey yapabiliyor. Dolayısıyla yeni dönem tabiriyle kötü date'lerimizi, ama daha lisan-ı münasibiyle kötü buluşma hikayelerimizi anlatıyoruz. Varsa eğer sizde de buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir. 0531 785 9080 ama hikayelerinizi kurban olayım, özetini çıkarıp yazın, bana öyle Gılgamış destanı yollamayın. Tamam. Peki hadi kısa bir ara.
12: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
13: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
15: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Benden selam söyleyin.

Bugünün yayın konu başlığına da uygun bir şarkıydı bence. Kötü geçen buluşma hikayelerimizi anlatıyoruz. Varsa eğer sizin de buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Erkan diyor ki bir düğünde arkadaşımdan tanıdığı bir kızı gösterip numarasını istemiştim tanışmak için. Arkadaşım gitmiş, benim dediğim kızınkini değil de başka bir kızın numarasını almış. Daha sonra biz

0: kızmışsın, sen nerelisin, işte ben Amasyalıyım, o da dedi işte ben Tokatlıyım, ondan sonra nerede oturuyorsun, şurada oturuyorum dedi, ben de orada oturuyorum. Kadınla böyle bir kanka olduk. Sonra ben dedi ki şu anda dedi işlem yapamıyorum ama sen bana numaranı ver Zeynep, ben sana dedi şey yaparım, haber veririm işlem yapacağı zaman. Ben böyle şaşırdım ama tamam dedim. Ondan sonra biraz zaman geçti, beni aradı, ne yapıyorsun, nasılsın canım, yarım saat telefonda konuştu. Sonra o arada bir yerde benim bir oğlum vara getirdi.
1: Bu şey mi? Bu hastanede o danışmada olan kişi.
0: Hayır hayır diş doktoru kendisi direkt. O kadar, hani numarasını verdi kadın bana.
1: Kız kurban seçer gibi senin ağzına baktı, dişleri güzel, iyi bundan olur mu dedi.
0: Sonra bir iki sefer daha böyle arası zaten oğlumdan da bahsediyordu. Sonra açık açık söyledi böyle. Ben de dedim ki o dönemlerde biraz şeydim böyle. Annem işte biriyle tanış şey yap falan diyordu. Dedim tamam ya, ben şans vereceğim. Belki de benim hikayem böyle başlayacak
1: tamam
0: dedim.
1: Evet, tatlı bir hikaye bu arada. Yani bir de
0: aynen, çok.
1: Kaynanan diş hekimi güzel.
0: Güzel de o yüzden de işte işini abartıyor, çok güzel işi falan, mühendis oğlum diyor.
1: Evet.
0: Tamam buluşalım dedim. Evimiz de o kadar yakın ki yani bir 5 dakika yok arası. Dedi ki cadde üzerinde şurada dedi bir yerde oturalım. Ama o da geliyor buluşmaya.
1: Evet.
0: Tamam dedim. Ben de biraz çekingen biriyim. Tamam olsun dedim. Sonra gittik oturduk böyle. Çocuk hiç konuşmuyor. Yani adam bana şey, kadın bana şöyle diyor. İşte oğlum nasılmış sorsana diyor. Bana diyor ki o da seni çok merak ediyor aslında diyor böyle. Ama çocukta bir anormallik vardı, bir asosyallik vardı sanırım.
1: Hı-hı.
0: Ama çok değişik bir ortamdı. Bir de böyle çikolatacı, kafe tarzı bir yerdi orası. İşte kadın bizi ikimizi tamamen yönlendiriyordu. Ben de hiç şey yapamadım, kalkıp gitmek istiyorum. Sonra ben gideyim artık falan dedim. Yağmur yağıyor.
1: Çocuk kaç yaşındaydı?
0: Çocuk da valla yani 26-27
1: tamam
0: falan herhalde. Ben de o zaman daha 23-24 yaşlarındayım. Sonrasında da ben artık kalkayım dedim ama yağmur yağıyordu. Sonra yağmur yağıyor, yağmuru bekleyelim. Ama acayip yağıyor. Benim şemsiyem var, onların yok. Dedim ya yeter ne olur ya, ben hani gitmek istiyorum. Sonra neyse kalktık birlikte. Ve bana bir de çikolata, şey isteme çikolatası gibi bir paket hazırlamışlar. Onu verdiler.
1: Böyle şeyle tütülü mütülü falan bir şey mi?
0: Yemin ederim öyle süslü bir şeydi.
1: Kurdeleler var üstünde.
0: Kurdeleliydi. O böyle verdiler. Sonradan ben kadına mesaj attım. Böyle çok şey bir şekilde dedim ki ya kusura bakmayın hani ben anlaşabileceğimizi düşünmüyorum falan yazdım. O da sen bilirsin ama hani geri dönersen yine biz buradayız gibi bir mesaj attı
1: yani,
0: bana.
1: Evet. Demek ki çocuğun hani böyle birileriyle iletişim kurma noktasında evet, çok rahat olmadığı için annesi ön ayak olmak istedi ama bari şey yapsaydı yani sizi yalnız bıraksaydı mecbur konuşacaktı çocuk yani.
0: Aynen öyle yani.
1: Kız belki nasıl, eli yüzü düzgün müydü, tipi düzgün müydü çocuğun?
0: Yani ya süklüm püklüm durduğu için biraz o kadar öyle bakamadım.
1: Enerji
0: ya,
1: alamadın. Şu evet, an nedir medeni alamadım durumun?
0: Şu anda nişanlıyım. Hayır, yakında
1: tamam,
0: bir ay sonra nikahım var.
1: Kız Zeynep. Şimdi yeni müstakbel eşinin ailesi dinliyorsa şu an dinlesin, ne var ki sanki geçmiş hikaye.
0: Ben onlara anlatmış olabilirim. Biz yakınız o yönden. Şeyiz böyle. Nişanlıma da böyle anlatmıştım.
1: Tatsız. Neyse vardır bir hayır. İnşallah o da yolunu bulmuştur bir şekilde o çocukcağız da. Ve...
0: İnşallah.
1: Ama anası eğer bu kadar burnunu sokuyorsa her şeye biraz zor.
0: Evet.
1: O da dinliyorsa şu an ona da ayıp olacak ama doğruları söylüyoruz. İşine gelmiyorsa da gelmesin, evet, ne yapalım.
0: Evi de hemen şurada işe giderken önünden geçiyorum. Her seferinde şöyle bir bakış atıyorum, beni görüyor mudur falan diye.
1: Peki iyi, hadi Zeynep gelsin sabah enerjimiz.
0: Peki. Günaydın.
1: Günaydın. Güzel bir başlangıç oldu. Bugün yayında kötü geçen ilk buluşma hikayelerimizi anlatıyoruz. Haberlere gidelim, hemen ardından muhabbet edelim.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
3: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj
4: Şoför Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL.

0: TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana, 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: geldin. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüş aylar sürebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İran nükleer programdan geri atarsa yaptırımlar kalkar açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından kalıcı barışa giden yol açılmalı dedi. İsrail'in tavrına da dikkat çeken Erdoğan, sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor diye konuştu. Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada başkan dahil 10 kişi tutuklandı. Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etti. Bazı öğretmenler gözaltına alındı. Destek için gelen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kurtuluş Parkı'ndan çıkarıldı. CHP'de grup toplantısı krizine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bugün CHP'de grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için 900 delegenin imzasını çarşamba günü genel merkeze iletecek. Kızılcık Şerbeti dizisinde de rol alan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Sivas'ta bir ayda keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çanakkale Ezine'de çıkan orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesi yasasını kabul etti. ABD'de bombardıman uçağı düştü, 8 mürettebat hayatını kaybetti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: yandım yerim. Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydınlar. Sevgili muhterem dinleyicilerim, bağırma be, bağırma. Evet, daha insan gibi konuşmaya gayret edeceğim. Bugünün yayın konu başlığı kötü geçen buluşma hikayeleri. Eğer varsa sizin de başınıza gelen böyle türlü mevzular. Ya Doğancan, bir kere ben biriyle buluştum. Ya ne oldu biliyor musun? İlk buluşmada ne yaptı biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa bugünün yayın konu başlığı.
1: ...0212... 368...

Yıl 2001, bir çocukla buluşmaya çıktık, güzel bir çay bahçesine gittik, konuşmaya çalışıyoruz ama muhabbet beni hiç sarmıyor. Ay nasıl sıkılıyorum, vakit geçmiyor, her şeyi bana bırakıyor. Allah'tan ben biraz konuşmayı severim, bir şeyler konuştuk çıktık, yemek yemeye gidelim dedik, Rumeli kavağına gittik, balık söyledik, bir şey içer misin dedi, birer içecek söyledik, muhabbet akmaya başladı. Akşam oldu, eve geldim, kardeşim heyecanla sordu, abla nasıl geçti diye. Dedim ki ben bu çocukla bir daha buluşmam, çok sıkıldım, muhabbeti çok sıkıcı, vakit geçmedi falan filan derken, neyse gelelim günümüze, 23 yıldır evliyiz Doğancan. Sema, dur bakayım, profilinde de fotoğrafları var. Çok tatlısınız maşallah. Yani ön yargılı olmamak lazımmış değil mi? Ünlü bir kahve zincirine gittim. Çocukla yıldızı var diye küçük kahve söyleyip kendine ücretsiz aldı. Mecburen ben de küçük kahve sipariş etmek durumunda kalmıştım. Sonraki konuşmalarından da cimri olduğunu anladım zaten demiş Yasemin. Orada şey var değil mi, böyle bir yıldız biriktirince bir tane bedava oluyor. Peki Yasemin, sana para ödedi, bedavayı kendi mi içti? İnşallah öyle değil.

0: Hep biz anlatıyoruz. Bir tane de sen anlat demiş Ramazan. Anlatmıştım ben daha evvel yayında ya. Temcit pilavı gibi aynı hikayeyi anlatmayayım. Bir tane var benim öyle berbat. Onu da anlattım bir iki kere. Yeter. O da şimdi dinliyorsa kendini bir şey zannetmesin. Boş ver. Alo.
1: Alo. Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Gizem, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Selam. Tanıyalım. Ne iş yaparsın Gizem?
1: Öğretmenim ben. Anaokul öğretmeni.
0: Ne güzel. Peki bugün yayında kötü buluşmalarımızı anlatıyoruz. Anlat.
1: Anlatıyorum. Evet. Şimdi ben bir tane çocukla beraberdim. Çocuk buluşalım dedi. Sadece. Ben de tamam buluşalım dedim. Oturduk. Yemek yiyoruz.
0: Nereden tanıştınız? İnternetten mi?
1: Yok. Düğünde.
0: Düğünde. Ha, tamam. Evet. Tanıştınız ama hiç böyle uzun uzun sohbet etmediniz. Numaralarınızı aldınız, yazıştınız. Evet. Tamam.
1: Aynen. Buluşalım dedik, oturduk. Sonra neyse hesap geldi. Döndü bana, hesabı öderken dedi ki bunu ben ödeyim. Bir sonrakini de sen öde dedi bana.
0: Öküz.
1: Ben de dedim ki öyle olmaz. Gel ben sana kahve ısmarlayayım. Borcumu ödeyeyim.
0: He.
1: Tamam olur dedi. Kalktık. Neyse sonra gittik ben kahveyi ödedim. Aradan biraz zaman geçti. Konuşmaya devam ediyoruz biz. Dedim ki ben yanlış anladım galiba. Arkadaşıma anlatıyorum. Dedim ki arkadaşım hani böyle böyle oldu. Gelmek istiyor da buraya, gelsin mi? Gelsin bakalım dedi. Biz yemeklerimizi ödedik. Geldi oturdu. Arkadaşımıza böyle biz işte kahve o işte böyle soda falan içti. Dedi ki adisyon geldi. Aldım ben adisyonu. Kasaya geçtik. Kasaya geçince bana döndü dedi ki hesabı nasıl yapıyoruz dedi. Arkadaşım dedi ki buradan alabilirsiniz dedi. Ben dedim ki hayır yok ben ödeyeyim. Buradan alabilirsiniz dedim. Dışarıya çıktık. Kızlar böyle olmadı. Ben size dondurma ısmarlayayım dedi. Arkadaşım döndü dedi ki sağ ol diyeceğim.
0: Neyin hesabı? Bir türlü hesabı düzleyemedi ya. Manyak mıdır nedir ya? Bir şey soracağım. Bu çocuk kaç yaşındaydı siz buluştuğunuzda?
1: 27 28.
0: Yani eşek kadar da adam yani şu 3'ün 5'in hesabını yapan insanla zaten. dondurma yiyelim
1: Sonra ben çocuğa yol verdim. Sonra çocuk artık her gün mesaj atmaya başladı. Neden mesaj cevaplarıma vermiyorsun falan. Ben de dedim ki artık yani açıkça söylemek zorunda kaldım. Sence mi bir adamla yapalım teşekkür ederim dedim.
0: Orada da şey yapıyormuş mesela dondurma yemeye gitseydiniz. Yalnız sodalar şu kadar da o yüzden iki top değil de 1,5 top alabilirim size.
1: aynen öyle.
0: Kız bu neyi bak daha önce bu konuyu işlediğimizde bir dinleyicim şey anlatmıştı. Yemek yemeye gitmişler çocuk hesabı ödemiş ilk buluşma. Daha sonra döndükten sonra birkaç saat geçmiş kızcağız lisanı münasip bir şekilde demiş ki çocuğa. Yani bizden olmaz mesajı vermiş tatlı tatlı yazmış. Orada demiş ki hiçbir şey yazmadan IBAN'ını yollamış. Yemek bu kadar tuttu yarısını yolla o zaman demiş.
1: Bu da güzel bir fikirmiş olabilir aslında.
0: Gerçekten tatsız. Neyse peki Gizem sağ ol hadi gelsin sabah enerjim.
1: Günaydın.
2: Görüşürüz. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın.
0: Ankara'dan Emre diyor ki bugün meslekte 20 yılını tamamlayan 4 dönem polis meslek 4. dönem mi 4 dönem mi 4. dönem herhalde 4. dönem polis meslek yüksekokulu mezunlarına selam gönderiyorum. Bütün devrelerime günaydın diyen sevgili Emre'ye günaydın. Bu vesileyle bütün teşkilata da ayrı bir günaydın o zaman.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Çok saçma bir mesaj okudum. Bursa'dan Asiye diyor ki, biriyle buluşma ayarladık, işte kahveye davet etti. Ben de konum attım, geldi aldı beni. Bursa'da işte bir AVM var, oraya gidelim dedi. Gittik işte, oturalım dedik bir yerde. Orada oturduk, kahvelerimizi içtik. Sonra bu tuvalete gitti. Gidiş o gidiş. 15 dakika bekledim, gelmedi. Sonra arayacaktım, baktım WhatsApp'tan beni engellemiş. Instagram'dan bulamıyorum profilini. Her yerden beni silmiş, güldüğüme bakma. Ağlıya ağlıya eve dönmüştüm. 2 ay geçti üzerinden. Instagram'dan engelimi kaldırıp bana merhaba yazmış. Dedim hayırdır, daha uzak bir yere götürüp orada mı bırakmak için yazdın tekrar dedim. Yok ya, o gün ben karnım çok kötüydü, işte altıma kaçırdım, o yüzden gittim demiş. Asiye devamı, buluşmadın inşallah. Yalan çünkü, biliyorsun yani. Engelleyip gitmek ne ya? Allah'ın öküzü. Hadi ya, gel kalbime yeti ya. 2006 senesinde internette bir hanımefendiyle tanıştım. Ben İzmit'te yaşıyorum, o İstanbul'da. Bir ay MSN'de görüştük. Güç bela telefon numarasını aldım. İlk buluşmamıza kendini güvenceye almak için arkadaşıyla geldi. Dolaştık, gezdik, haliyle acıktım. Üsküdar'da bilindik bir yerde yemek yiyelim dedik. Ben yedim, onlar yemedi. Ne olur ne olmazmış. O zaman o 18, ben 20 yaşındaydım bu arada. Sonuçta budur diye bana aile fotoğrafını yolladı. 3 tane çocukları olmuş. Vay Fahri. Hadi ya, gel kalbime yat ya. Hadi ya, gel kalbime yat ya. Şey mi düşündü, yemeğine sen ilaç milaç atarsın ha? Günün yayın konu başlığı, kötü geçen buluşma hikayeleri. 0212 368 62 12.
1: Gel kalbime yatıya. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: be.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Evet evet sevgili dinleyicilerim. Hemen şunu şuraya şöyle yapayım. Bir saniye. Şunu şuraya da godum muydu? Evet.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Dikkat dikkat. Her salı saat 9.30'la 9.45 arasında Karnaval uygulamasında sizi bekleyen Karnaval Kazandırıyor yarışması için sayılı dakikalar kaldı ve katılmak için tek yapmanız gereken Karnaval uygulamasını indirip üye olmak. Uygulamayı yarışma saatinde yani 9.30-9.45 arasında açtığınızda birkaç saniye bekliyorsunuz ve yarışma ekranı otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Görsele tıklayıp hemen yarışmaya katılıp soruları en hızlı ve en doğru şekilde cevaplayan ilk 3 kişi ise Boyner'den hediye çeki kazanıyor. Her salı günü yapıyoruz bu yarışmayı. Saat tam 9.30'da sorular ekranda belirecek. Dolayısıyla Karnaval uygulaması eğer telefonunuzda yüklü değilse derhal Karnaval indirile. Açın bekleyin. 9.30'da da sorular gelecek. En hızlı. Burada bakın soruları doğru cevaplamak yeterli değil. Hızlı okuyup hızlı cevap vermek buradaki esas. İlk 3 kişi bizden Boyner hediye çeki kazanıyor. Karnaval.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı ne? Biz bu sabah dedik ki arkadaşlar kötü buluşma hikayelerimizi anlatalım yayında. Eğer varsa sizin de ya ben bir gün internetten ya da birinin vesilesiyle biriyle tanıştım. Buluşmaya gittim ve buluşmada ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa
0: 0212 368 62 12
1: ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Şimdi bugünün konusuna en yakışacak bugünün marşı diyebileceğimiz bir şarkı geldi aklıma. Bir kuple de olsa onu çalayım, ondan sonra mesajlar, telefonlar, muhabbete kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Aa, kız Oya manyak mısın? Diyor ki Doğancan sen kesin sevgili yapmışsın çünkü iyi ki bırakmadın peşimi yerine, iyi ki bırakmadım peşini diye eşlik ettin şarkıya. Buradan mesaj yolladın, anladım yazmış. Oyacım o yüzden değil, ben Kandıralı Ferdi gibiyim, uyduruyorum şarkıları. Yani onu öyle söylemiş olmam böyle bir manaya gelmesin, yemin ediyorum yaprak kımıldamıyor. Yok. Olsa vallahi söylerim size.
1: Senle geçen günlerimde dünya bana dar geldi. Boş
0: Konya'dan Ömer yazmış. Milletin çocuklarına bak ne kadar akıllı. Biz bütün buluşmadaki hesapları ödedik demiş. Ömer doğrusunu yaptın.
1: Sana sevgilim olma dedim.
0: Biriyle tanıştım internette, buluştuk. Karşıda işte bir AVM'de, ben de o gün saatlik araba kiralamıştım. Günlük kiralamamıştım. Saatlik kiralayınca arabayı bıraktıktan sonra başkası da alabiliyor malum. Otoparka bıraktım arabayı, fotoğraflarını falan çektim. Kıza da söyledim kiralık olduğunu. İşte ama benim arabam sanıyor. Tam oturduk, sohbet muhabbet falan bitti. Kız eve bırakacağım, otoparka bakıyorum aracı tekrar kiralamak için. Başkası kiralamış, almış gitmiş. Her kıza söylememiş başta. Ondan sonra anlatmış durumu. Bir şey demeden kız da bunu öğrenince çekti gitti Doğancan. Ana. Ne mana? Saçmaymış.

0: bir ömür boyu seni sevme dedim. Mutsuzlu meltem mi böyle resmimi yakar? Alo.
1: İşte tamam, diğer telefonumuzu alalım hemen.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Barış ben, Ankara'dan.
1: Hoş geldin. Sesindeki acaba yayında mıyım endişesini netleştirme adına yayındasın Barış.
2: Teşekkürler.
1: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Teknoloji danışmanıyım. Bizi tanıyorsunuz zaten. Alya'nın babasıyım.
1: Aa, şey, Cuma'da geldiniz.
2: Evet evet evet.
1: Teknoloji danışmanın ne oluyor abi? Mesela ben 17 mi alayım 16 mı alayım diye sana soruyorlar. Sen de 17 al mı diyorsun?
2: Ya evet öyle, ya da dijital dönüşümde ne gerekli? Hani bir şey yapabilir misin, analiz edebilir misin diye. İşte yazılım, donanım konusunda her konuda destek oluyorum.
1: İyi, güzel abi, bilmiyordum işini. Cuma günü sen sağ olasın. Şimdi benim çok eski dinleyicim. Kaç sene olmuştur, 10 seneden fazla?
2: Fazla. 2015'te başladık biz.
1: Vay be.
2: Büyük kızımla beraber. Onun söylemesiyle, oradan da küçük kızım zaten.
1: Evet, ve Cuma günü de Ankara'da yaptığımız bu park buluşmasında, şimdi eski dinleyicim olduğu için hemen böyle birbirimizi tanıdık falan. Şey, orada böyle organizasyon yapmaya çalıştı ama nafile. Bağırıyor sürekli Barış abi. Arkadaşlar biraz çöker misiniz aşağı? Ben uzaktan seni görüyordum. Ben orada hem çok gerildim hem de çok eğlendim bu çabalarınızı görünce. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor. Çocuklar zaten dibimde toplanmış. Danya! Danya! Danya! Benden 30 yaş küçük çekiştiriyor. Danya, buraya bak! Danya! Eğlenceliydi ama. Neyse. Sen evli barklı adam, ne anlatacaksın? Anlat. Ne geldi başına?
2: Yok, gençliğimde olan bir şey. Eşim de biliyor zaten. Problem yok. Evet. 19 yaşındayım. Taksim, o zaman İstanbul'da ikamet ediyorum. Megavizyon var Taksim'de. Ben orada dershane giderdim.
1: O ne Megavizyon be? Pavyon mu? Megavizyon mu?
2: Yok yok. Megavizyon bu şeydi. Kitapçı ve kahve.
1: Ay, tam pavyon adı ama Megavizyon.
2: Var. Adı öyle. İnan bilmiyorum. Sonra ben bir kızı beğendim orada. Baktım Dostoyevski'nin kitaplarını okuyor. Ben de işte ona nasıl ideoloğa girerim diye Dostoyevski'nin bütün kitaplarını aldım ondan sonra. Tabii kızı birkaç hafta takip ettim. Gerçekten de orada işte Suç ve Ceza, işte İnsancıklar. Hepsini okudum, bir özet çıkardım. Sonra da gittiğimde tekrar Dostoyevski kitabıyla ilgilenirken ben de elime attım hemen bir Dostoyevski. Ah, siz de mi Dostoyevski okuyorsunuz? Hani hiç kimse normalde okumaz Tolstoy, Dostoyevski falan diyorum. İşte böyle bir özet geçtim birkaç kitabından. Kızın hoşuna gitti. Kızla sonra işte bir buluşmaya karar verdik. Bir kafede buluştuk. İşte ondan sonra işte kahvelerimizi, çaylarımızı neyse yudumlarken işte şey Unbreak My Heart çalıyor. Şeyde de. Ben de o kadar ben kendimi kültürlü tanıttım ki böyle kıza. Kız bundan etkilendi. Sonra şey dedi, Toni Braxton ne kadar güzel söylüyor değil mi dedi. Ya evet dedim, ama adamın dedim sesi çok ince dedim ondan sonra. Çünkü tanımıyorum Toni Braxton'ı. Ondan sonra da kız benimle bir daha da görüşmedi.
1: Bu yüzden mi görüşmedi?
2: Evet, yani hani o kadar kültürel bir rol çizdim.
1: Abi bir şey söyleyeceğim, yani herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bir, ikincisi yani ay, neyse boş ver, Allah kurtarmış seni diyelim.
2: Aynen öyle. Ama o da ünlüydü biliyorsun.
1: Ama bu yüzden elenmez gibi insan ya. Böyle saçma şey ya, mi olur?
2: Benim çizdiğim profil daha böyle hani kültürel, işte her şeyi bilen falan bir tip olduğu için diye düşünüyorum tamamıyla.
1: Birisi ne yazmış bak, adam o kadar anlattı, onu yapmış bunu yapmış bilmem ne falan. İşinle bu hikayeyi birleştirmiş bir dinleyicim, teknolojik sapık yazmış sana.
2: Allah'tan sapıksın.
1: Komikmiş. Peki. İyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Of. Komikmiş. Bugünün yayın konu başlığı kötü geçen buluşma hikayeleri. Ya bir tane şey vardı ya. Dur bir dakika dur. Ona bakacağım da emin olacağım önce. Hemen o hikayeyi anlatmak istiyorum. Bilenler vardır kesin. Ama bilmeyenler için de. Okan Bayülgen'in programına Niran Ünsal konuk geliyor. Ondan sonra Atilla Taş falan da var diğer konuklar arasında. İşte Okan Bayülgen şeyi soruyor. En sevdiğiniz ya da ilgiyle takip ettiğiniz bilim insanı kimdir diye soruyor. Niran Ünsal alıyor mikrofonu eline. Victor Hugo diyor. Ondan sonra herkes gülüyor ediyor falan derken, ondan sonra şeyde Atilla Taş da diyor ki doğru diyor, sefilleri buldu o da. Evet,
0: Komik mi diyeceksiniz şimdi? Bence komik.
1: Bugünün yayın konu başlığı kötü geçen buluşma hikayeleri.

0: çalışan, melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan canım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan Can'a doymam. Çok tatlısın, çok.
1: Doğancan, benim bomba bir hikayem var. 2000'lerde üniversite öğrencisiyim, bir arkadaşım. Seni bir çocukla tanıştıracağım, çok iyi falan dedi. Geçmiş zaman, tam hatırlamıyorum. Üçümüz buluştuk, 5-10 dakika sahilde durduk. Telefonlarımızı aldık, işte konuşuyoruz. Yalnız buluşalım dedik sonra. Okuldan çıktım, buluşma yerine gideceğim. Tak, bir mesaj geldi. Abi saat 9'da beni arayın, çağırın. Kızı evine bırakmak zorunda kalmayayım diye bir mesaj. Benim ilçede aklınca işte 20 dakika yol gitmemek için böyle bir şey yapmış, arkadaşını yollayacağına bana yollamış. Ondan sonra bunu görünce direkt eve döndüm, buluşmaya gitmedim, mesaj attı, yazmadım diye bir mesaj yollamış Berin. Evet, komikmiş. İstanbul'dan Emirhan diyor ki, bir keresinde internetten tanıştığım bir kızla tanışmaya giderken trafikte beklerken arkamdan aracıma birisi çarptı. Arabanın arkası tamamen gitti. Kızla buluşmaya gittim. Sonrasında kızla kafede otururken tutanak ve tamirciyle işte görüşmeler yaptım. Kız belli etmedi ama çok sinirlendi. Her iki dakikada bir telefonla arabayla ilgili bir durumla ilgili konuşuyordum. Sonrasında kızı eve bıraktım. Tabii arabanın arkası neredeyse yok. Sonra kız beni engelledi. Çıktığım en kötü date'ti diye bir mesaj yollamış Emirhan. Ama yani ne bu? Halden anlamak da lazım. Yani o an gelişmiş bir olay. Ne yapacaksın yani? Senin bir lafın var. Geçinmeye gönlü olan diye. O hesap. Bugün neredeyse tüm hikayeler geçinmeye gönlü olmayan insanlarla alakalı demiş. Evet, ama bunlar da işin bahanesi oluyor. Hakikaten insan birine karşı o yoğun ilgiyi, alakayı hissettiğinde, yani o kalbi pırpır ettiğinde ne yaparsa yapsın gözü onu görmüyor yani, saçma sapan. Ama eğer işte böyle şeyse, bir şeyinden hoşlanmadıysa, bir merhaba deyişindeki o abi merhaba derken haba diye söylüyordu, merhaba demedi, merhaba dedin ya, olmaz bunlar gibi bir şeyi de takabilir istedikten sonra. Minnoş bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda devam eden program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı kötü geçen buluşma hikayelerimizden bahsediyoruz. Varsa eğer sizin de ya benim başıma şöyle bir olay geldi diye anlatabileceğiniz bir mevzu 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir 0531 785 90 80. Bu arada diğer programlarda işlememiz üzere de konu önerilerinizi bana Instagram'dan yazın. Öyle hani gün içinde aklınız gelir tam böyle yatmadan ya aslında dur şunu Doğan Can'a söyleyeyim yarın konu olarak işlesin diyebileceğiniz böyle üzerine keyifli muhabbetler çıkaracağını emin olduğunuz bir konu başlığı varsa onu da bana Instagram'dan yazın. Doğan Can diye Instagram'da beni bulabilirsiniz. DGNCN yazınca da karşınıza çıkar. Üç beş gündür hiç çalmadım. Hatırlatmıyorsunuz. Ne oldu? Konuk geldi diye hevesiniz mi kaçtı sonra? He?

0: Hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Haydi de haydi. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, ben Derya.
0: Hoş geldin Derya. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Nereden arıyorum? Ben 2-3 ay önce yine seni aramıştım. Yeni keşfetmiştim de Batman'dan Diyarbakır'a yoldan geliyorum demiştin. Evet. Hala yine öyle.
0: Evet, güzel.
1: Güzel yapıyorum.
0: Hoş geldin o zaman yeniden. Peki bugün kötü buluşmalarımızı anlatıyoruz. Dökül.
1: Döküleyim mi?
2: Kız ya, hadi sana bulaşacağız hadi.
1: Ya ne öyle bir
2: hadi
1: şey.
2: Ama biraz seri ya, Allah Allah, mıy mıy mıy. Evet, ne oldu?
1: Şimdi bir tane müdür, yani böyle bizim şey kurumlardan birinde beni kendi çalıştığı, yani mühendislerinden biriyle tanıştırmak istedi Ankara'da.
0: Tamam.
1: Ben onunla şaka yapıyor dedim çünkü adam.

0: sanki hani çok daha matahmış gibi hissedilsin diye böyle bir, genelde algı operasyonları da yapılıyor ama bu en azından baştan hani kokmuş. Kendini açık tamam etmiş, dürüst davranmış en azından.
1: Ama buluşmasaydı o zaman niye buluşuyorlar?
0: Ay ne bileyim ya, ya da... ama ben ne diye buluştuğunu nereden bileyim der ya.
1: Yani ben kabul etmişim ama etmiyor.
0: Tamam, ben o zaman söyleyeyim mi ya da söylemeyeyim şimdi, hoş olmaz yayından yani.
1: Söyle söyle. Çok ben, merak ediyorum
0: bence,
1: cevabını.
0: Bence yani ben böyle yapardım demiyorum, bak sakın kimse yanlış anlamasın. Bence senle buluşmadan önce bu çocuğun belki niyeti daha yüzeysel bir şeyler yaşamaktı. Baktı ki sen dişlisin, höt höt höt anlattın öyle böyle bilmem ne. Yok abi ya dedi. Hani...
1: Hani bu... Vallahi höt höt değilim. Ayrıca çok güzelim.
0: Höt höt derken o anlamda söylemiyorum yani. Net biri olduğunu görünce yüzeysel bir şey yaşayamayacağını anladığı için belki bunu söyledi ve sıvıştı. Anladın mı? Yayındayız. Çoluk çocuk dinliyor.
1: Ya hepsi böyle oluyor. Ben anlamadım ya.
0: Evet, iyi olur inşallah. Peki Derya. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Hey. Neyse bir şey derdim de. Demeyem. Ahan demeyem. Sen Elizabeth'in torunu senin. Hani bu biraz, bu da mesela bence biraz şey. Hani ya da yok demeyeceğim ya. Kısa bir ara, hemen ardından de-
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüş aylar sürecek.

0: sürebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İran nükleer programdan geri atarsa yaptırımlar kalkar açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından kalıcı barışa giden yol açılmalı dedi. İsrail'in tavrına da dikkat çeken Erdoğan, sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor diye konuştu. Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada başkan dahil 10 kişi tutuklandı. Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etti. Bazı öğretmenler gözaltına alındı. Destek için gelen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kurtuluş Parkı'ndan çıkarıldı. CHP'de grup toplantısı krizine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bugün CHP'de grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için 900 delegenin imzasını çarşamba günü genel merkeze iletecek. Kızılcık Şerbeti dizisinde de rol alan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Sivas'ta bir ayda keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çanakkale Ezine'de çıkan orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesi yasasını kabul etti. ABD'de bombardıman uçağı düştü, 8 mürettebat hayatını kaybetti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayman Saray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Bugünün yayın konu başlığı kötü geçen buluşma hikayeleri. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 90 80.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.
0: İnşallah ya, vallahi heyecanla bekliyoruz. Hadi yüce Allah'ım, kurban oldum, güldür yüzümüzü. Üç beş mesaj paylaşalım, ardından bir telefon daha gelsin.

0: biriyle 2 ay civarı telefonda konuştum. Farklı şehirlerdeyiz. Sonra arkadaşın yanına gittim. Bir gün orada kaldım. Ertesi gün onunla birlikte memlekete gidiyoruz. Ailemle tanıştıracağım. Akdeniz bölgesi, hava çok sıcak. Benim arabada 1,5 litre suyum var. Onun da 500 litre, 500 litre değil ya. 0,5. Ne oluyor? 5 ml. Ne oluyor? Küçük su şişesi varmış işte kızında. Neyse. Kendi suyumdan içtim, al bundan iç dedim. Yok dedi. İçtim işte dedim. Aradan biraz zaman geçti. Bir daha sordum, içmeyeceğim dedi. Biraz sonra tekrar sorunca, kızım büyümü yaptığında iç diyorsun dedim. İçmiyorsun dedim. O da bozuldu. Neyse ver de içeyim dedi. Kaldırdı, camdan attı, fırlattı. Sonra memlekete geldik, her şey güzeldi. Tatlıya bağladık, otogara gidiyoruz. Bana sen ailenin yanında niye çay ver dedin, verir misin demedin diye kavga çıkardı ve ayrıldık. Demiş İhsan. Ay, bu ne zekasız bir tartışma. Yani. Evet. Tatlıymış. Biri ne Özkan, tam okuyordum mesajını. Özkan. Özkan, kahvede değiliz Özkan. Hadi gelsin bir telefonda. Alo. Alo. Lalo. Ses. Ha. Günaydın. Peki, duymuyor beni.
1: Ben Kuşum Aydın.

0: Yorucu usulü ile buluşma ayarlamıştı annem. İlk buluşmaya gittim. Annesi ve iki teyzesiyle gelmişti. Kızın soru sorması gereken yerlerde annesi ve teyzelerinin sorularını cevapladım diye Adana'dan Adem mesaj yollamış. Sonra ne oldu? Yalan oldu anladığım kadarıyla. Evet. Hadi bir telefon daha gelsin o zaman. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kardeşim Ersin ben. Nasılsın?
0: Haydi. İyi. Droncu Ersin. Seni sormalı.
1: Şükür vallahi şükür. Bir yandan drone sürmeye devam. Artık evli batlıyız.
0: Evlendin mi?
1: Evlendik Allah'a şükür.
0: Ersin bile evlenmiş.
1: Ay benim evlendiğimi sen bile duydun artık.
0: İnanamıyoruz. Arkadaşlar Ersin bile evlendi.
1: Buna yani, doğacağım bile duydu.
0: Gözün aydın. Hadi tebrik ediyorum. Allah mutlu mesut etsin. Ne zamandı düğün?
1: 6 Haziran'daydı.
0: Ha, daha yeni 10 günlük. 10 günlük aynen damatsın öyle. Sen. Ana. Nasıl? Olay var mıydı? Düğün müydü, nikah mıydı bu arada?
1: Ya düğün, nikah şeyde Ekim ayında yapmıştık.
0: Şey nasıl geçti? Böyle olay mevzu var mı? Atıyorum kız tarafından
1: olay
0: birileri falan.
1: Da bir, bizim kuzenin çok bahtsızlığı oldu düğüne gidip gelirken. Bizim kuzen kendi arabasıyla gitti. Ben dedim gitme ne olur ne olmaz. Sana bir araba kiralayayım. Şey yapmadı, kabul etmedi. Giderken gitti, dönerken az kalsın canından oluyordu.
0: Hay Allah korusun. Kaza yaptı. Geçmiş olsun.
1: Aynen öyle. Daha sonra işte ben de bu dedi bana bir işaret diyerekten bir kurban keseyim dedi. Kurbanı keserken de bıçağı gitti ayağına çaldı.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Böyle bir bahtsızlık oldu.
0: Geçmiş olsun. Tamam. Ne kadar altın toplandı? Hasılat ne?
1: Hasılat yaklaşık 1,5 milyon diyelim.
0: 1,5 milyon. İyi. Öp başına koy. Güzel. Kendi taktıklarını saymıyorsun ama değil mi?
1: Yok. Kendi taktıklarımla her şey beraber.
0: Hepsi. Anladım.
1: Aynen.
0: Evet. İyi. Hadi güzelmiş.
1: Evet. Sağ ol bakalım.
0: Bazı sorularım daha var da neyse. Evet. Gelelim konumuza. Sen şimdi 10 günlük yeni gelinsin. Ne kötü buluşma hikayesi mi anlatacaksın bize?
1: Kötü buluşma hikayesini de işte bu az önceki kuzenin yaşadığı kötü ay,
0: ne
1: olaylarla
0: alaka
1: buluşma
0: ya? Ne alaka ya? Öyle bir şey konuşmuyorsunuz ya. İyi ya tamam. Eşine de selam Ersin. Allah kurtarsın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi Gazi Baca'dan herkese sevgi dolusu günaydın.
0: Günaydın. Sen. Arkadaş neyse. Bak bu konuşma aslında bir yandan bana umudumu yitirmemem gerektiği konusunda...
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Doğancan bu aralar sende küçük köpek siniri var farkında mısın demiş Ayça. Ayça aşk olsun. Sadece bu aralar mı?

Bu şarkıyı ben geçen ay çalmıştım yayında. Oha, nereden aklına geldi ya? Hakikaten böyle bir şarkı vardı diye bir sürü mesaj gelmişti. Şimdi bir dinleyicim yazmış. Ya Doğancan, neydi o Emrah'ın çaldığın şarkısı diye geldiği için ben de büyük bir keyifle. Ben böyle birden aklıma geliyor bu şarkılar. Yani şimdi bazı şarkılar var 90'lar 2000'lerde çok hit olmuş ve hala da böyle duyduğumuz, çaldığımız ya da işte böyle kullandığımız müzik uygulamalarındaki listelerde karşımıza çıkan şarkılar var. Onları biliyoruz zaten ama mesela bu şarkı yok, hiçbir yerde karşımıza çıkmıyor ama tabii ki kardeşiniz durur mu? Haydi. Üç dört. Reklama gitmeden bir telefon daha alacağım. Bomba bir hikaye istiyorum ya. Uyduruk uyduruk şeyler için aramayın. 0212 368 62 12. Kötü geçen buluşma hikayeleri. Rezillik istiyorum. Kaos istiyorum.

O zaman hadi bu şarkı ayarında az önce tarifini yaptığım gibi böyle arada kalmış ama duyduğumuz zaman ana evet böyle bir şarkı vardı değil mi ya dedirten şarkı önerilerinizi yazsanıza. WhatsApp'tan yazın 0531 785 9080 ama uyduruyorum yani gidip de böyle Burak Kut benimle oynama demeyin hani böyle çok popülerleri sormuyorum size. O dönem popüler olmuş sonra bir daha yüzüne bakılmamış şarkılardan bahsediyorum tamam mı? Bir düşünün bakalım.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Fatma, ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldin Fatma. Tanıyalım, hoş ne olur. İş yaparsın?
0: Şu an ev hanımıyım.
1: Ama her an her şey olabilir.
0: Evet.
1: İyi, kolay.
0: Ben o dönemekteyim.
1: Hadi bakalım. Nedir acaba kötü buluşma hikayen? Anlat.
0: Böyle 20'li yaşlarda fason çalışan bir firmada hem muhasebe, ön muhasebe hem resmi muhasebeyi tutuyordum.
1: Tamam.
0: Ön muhasebe olduğu için de bütün müşterilerle muhatap oluyordum. Bir firmadan gelen, işte fasona gelen bir delikanlı vardı. İşte onun işini öne aldığımı düşünüyordu. Ve sürekli arıyor, işte hazır mı, geleyim alayım falan filan. Ben de işte tamam, şu saatte hazır olur ama ona özgü yaptığım bir şey değil. Öyle çıkıyor ama o öyle düşünüyor. İşte diyor ki sana kahve ısmarlayayım. Tabii benim de hoşuma gidiyor böyle uzun boylu, küpeli falan filan. Sonra neyse. Bir gün kahve ısmarlama için neyse numaramı istedi falan. Böyle Mecidiyeköy, İstanbul'dan arıyorum bu arada. Mecidiyeköy taraflarında bir yerde buluştuk. Gittik, oturduk neyse. İşte yemek söyledi kendine. Ben kahve istedim. Başladı bana eski sevgilisini anlatmaya. Ama anlatıyor. Şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyleydi. Sonra trafik kazasında kaybetmiş. Öyle de acı bir şey olmuş, evet. Hani biraz ona verdim, atlatamamıştır falan.
1: Tamam,
0: ama
1: evet.
0: Sürekli onu anlatıyor. Ben artık çok sıkıldım. Hani nasıl kalkarım, ne yaparım, ne ederim. Hatta bir yandan da sonrasında ne yaparım diye düşünüyorum. Neyse öyle böyle ben kaçtım. Eve geldim ama ne yaşadım diye düşünüyorum o gün. Birkaç gün boyunca yine bu bizim firmaya geldi gitti öyle. Sonrasında bana bir mesaj attı. Ya kusura bakma, ben yapamıyorum. Dedim neyi? Dedi ben seninle hani görüşemem. Zaten görüşmedik ki dedim. Sen bana eski sevgilini anlattın. Ben seninle dertleştim. Bir kahve içtik.
1: Evet.
0: Olan benim zamanım oldu.
1: Sonra böyle bir yazışma trafiğiniz oldu mu o arada, böyle flörtöz yok?
0: Yok ama o öyle sanmış.
1: Tamam.
0: Ama ben şükrettim yani, yok dedim. İyi ki de olmamış, iyi ki yapamıyormuş.
1: Evet, enteresanmış. Kötü olmuş yani, o da psikolojik olarak muhtemel çok böyle hani sağlıklı bir dönemde değildi yani, anladım.
0: Kesinlikle.
1: Evet, peki öyle Fatma. Dur hadi bak, az önce dedim ya bana şarkı önerisi yapın, tam böyle işte o dönemde popüler olmuş ama şimdi hatırlamadığımız. Şimdi bir tane şarkının melodisini başlatacağım. Buradan bakalım sen bulabilecek misin ne olduğunu, hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Neydi bu? Neydi?
0: Bir dakika, hatırlayacağım.
1: Tamam dur, şunu söyle. Bunu söyleyen çocuk hangi yarışmadaydı?
0: Canım sıkkın, yoktum
1: tamam, evet,
0: yanımda.
1: He. Hangi yarışmadaydı?
0: Yarışmayı hatırlamıyorum ya.
1: Kız BBG.
0: Biri bizi gözetliyor.
1: İyi hadi gelsin evet. Sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Çok güzel şarkı önerileri var. Bu şarkıyı çalacağım. Ama reklamların hemen ardından.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Ne büyük sükseliydi o dönem değil mi ya?
1: Hangi yılda, dur bir bakalım.
0: Aa abi 2001 mi? 25 sene olmuş. Oha. Vay dedengemin arkadaşlar. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Yaşlandık.

0: Merhem sürer misin?
1: Valla merhem sürer misiniz sevgili dinleyicilerim? He? 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bugünün yayın konu başlığı ne? Bu sabah yayında birbirimize kötü buluşma hikayelerimizi anlatıyoruz. Eğer varsa sizin de başınıza gelen böyle bir mevzu 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.
2: Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple.
1: Sizi böyle 20-25 sene öncelerinde gezdireceğim. Bu şarkı o kadar olmamıştır ya diyenler. Hazır mısınız? Evet. O kadar olmak üzere ama 2007'de çıkmış. 19 yıllık bir şarkıymış bu. Vay be.

0: Alo.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Emrah, Samsun'dan.
0: Hoş geldin.
1: Öncesinde iki defa görüşmüştük, hatırlamazsın tabii de.
0: O zaman bu da üç oldu he?
1: Aynen öyle.
0: Bravo.
1: Oldu.
0: Bravo. Emrah, hadi anlat, ne geldi başına? Bugün kötü buluşmaları anlatıyoruz.
1: Evet evet. Şimdi iki tane farklı farklı zamanlarda oldu. Biri 2009'daydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: En bombasını anlat, kurban olayım. Evet.
1: Şey, bu hani MSN'in meşhur olduğu zamanlar, sürekli kullanıldığı zamanlar işte MSN'in.
0: Evet.
1: Yani şimdiki çocuklar bilmez tabii de.
0: Tamam.
1: Neyse, işte o zaman tanıştık kızım biriyle falan, sohbet muhabbet ediyoruz. Ondan sonra bana fotoğraflarını atıyor falan. Fotoğraflarda da tabii benim kafa basmıyor. Kız burnunu yapmış. Şopla arkadaşına yaptırmış. Ondan sonra dudakları yaptırmış. Kaşı yaptırmış. İşte fotoğrafta bir de kendisini zayıflattırmış. Neyse buluşalım falan filan dedik işte. Buluşmaya gittim. Erkenden gittim. Bir daha dedim kız beklemesin beni.
0: Tamam, bu gereksiz detayları geçelim. Evet, buluşmaya gittim. Fotoğraftaki kişiyle alakası yok.
1: Alakası yok.
0: Ne yaptın?
1: Ya şimdi düşündüm. Arkamı dönüp gitsem mi? Ama dedim kıza ayıp olur.
0: Aa, olur mu canım, niye ayıp olsun?
1: Ama şimdi sıkıntı şu. Yani dürüst bir şekilde söylese ben böyle böyle biriyim, tamam hani yine görüşürsün dersin.
0: Ay, neyse. Emrah neye benziyor acaba?
1: Ya neyse aradım. Şimdi ben sağa sola bakıyorum. Fotoğrafçı kızı arıyorum, yok. Oraya bakıyorum, yok. Buraya bakıyorum, yok.
0: Tamam.
1: Bir de Samsun'un o zamanlar meşhur bir sineması vardı. Konak sineması. Dinleyenlerden Samsun'da olan varsa bilirler. Onun önünde buluşacağız ya işte. Neyse aradım onu.
0: Yine gereksiz detaylar. Tamam, sen kıza sonuç itibariyle o fotoğraftaki kişiyle alakası olmadığı için haliyle bu durum bence de bu arada rahatsız edici. Sonuçta hani dolandırıcılık gibi bir şey bu da yani. Aynı şeyi sen de yapsan, karşı taraf böyle bir şeyle karşılaşsa hoş değil. Dürüst değil en azından. Ne oldu canım. Peki? O gün oturdunuz, yalandan bir çay kahve içtiniz, kalktınız mı?
1: Aynen öyle olsun.
0: Bu mu hikaye tamamen?
1: Ya bu yani sonuçta hani bir sahtekarlık var burada.
0: Tamam evet. Peki teşekkürler. Sağ ol Emrah, çok sıkıcı. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın. Şarkı önermiyor muyuz ya?
0: He?
1: Şarkı önermiyor muyuz?
0: Şarkı mı önereceksin? Yo.
1: Az önce dedin ya eskilerden kalma şarkılar.
0: Tamam öner.
1: Şey vardı 99 senesinde Zafer Peker'in Aşkımız Var Gibi.
0: Ben onu şeyi seviyorum onun. Bakarken ardından diyemedim. Gitme kal diyemedim. Ay onu çalsam mı ya? Onu çalayım. Ay ne iyi olur.
1: Olur, anlamazsın da çok güzel ama onun en ilk parçalarındandır
0: tamam,
1: yani.
0: Bakacağım. Sağ ol Emrah. Hadi gelsin tamam, sabah enerjimiz.
1: Hadi kolay gelsin. Günaydın herkese, iyi çalışmalar.
0: Sağ ol, günaydın. Bu arada az önce tarifini yaptığım şeye en uygun şarkılardan bir tanesi galiba şu an önümde duruyor. Yani gelen mesajların %70'i bu şarkı. Herkes sözleşmiş gibi Doğancan hatırlar mısın diye bana ne yapıyor acaba Akın şu anda? Bir 10 sene önce falan da yapmıştı birkaç şarkı hatırlıyorum da. Rebecca. Hatırlayanlar el kaldırsın bakalım. Reklama gitmeden bir kuple dinleyelim.

0: Evet, başıma bir şey gelmeyecekse. Şarkının melodisi gerçekten çok güzel. Zaten o alıyor insanı ama. Neyse ya, bir şey demeyeyim. Bana mı kaldı?
1: Yani.
2: Hoş vermişim her şeye. Güzelim sen, sevişirsin benimle. Rebekanın yerine.
0: Ne bileyim yani. O dönem tabii 90'lar, yokluk zamanları. Şimdi çok zor. Yani evet, çeşitlilik çok fazla. Evet, imkan olarak baktığımızda daha kolaymış gibi geliyor ama artık inanılmaz seçenek, alternatif var. O zamanlar ünlü say dediğim zaman bile sayabileceğiniz ünlüler herkes tarafından tanınan ünlülerdi. Yani belki 15-20 tane isim sayardık ve onları da gerçekten çok iyi tanırdık. Ama şimdi yani bana bile ünlü diyorlar. Benim nerem ünlü? Ben böyle bir yerlerde birileriyle tanışıyorum. Ondan sonra ya diyorlar, arkadaşımız oyuncu diyorlar. Diyorum ha öyle mi, ben görmedim, bilmem neredeki bilmem ne dizisinde oynuyormuş da bilmem. Artık yani o kadar alternatifler fazla ki eskisi gibi değil. Neyse, bunu ben niye buraya bağladım, dur bakayım. Ama neyse işte öyle. Kısa bir ara, ardından de...
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Az önce dedim ya, ya Akın nerelerde çok öyle ses soluğu çıkmıyor falan dedim. Sevgili Nadide Sultan yazmış. İnşaat işiyle uğraşıyormuş galiba, evlenmiş, barklamış vesaire falan. Nadide Sultan'ın adını görünce de tabii ki benim takıntı haline getirdiğim o şarkısını çalmazsam incilerim dökülür. Çalmam lazım o yüzden. Nadide Sultan'ın da 1000 tane şarkısı var ama ben bu şarkıya takmış vaziyetteyim. Bir de Mustafa Ceceli yapmış düzenlemesini bu şarkının, değil mi? Ay, çok seviyorum. Bunu da birkaç ay önce yine çaldığımda yayında, ay Doğancan ezbere biliyormuşuz şarkıyı ya diye bir sürü mesaj gelmişti. Burada albümün kapak fotoğrafı var. Üzerinde de şey yazıyor. Satış fiyatı 7 milyon TL. Çünkü 2004 yılında çıktı bu albüm. Vay be. 7 milyona. Üf. Sevgili Nadide Sultan. Keşke o sıfırlarla kalsaydı, değil mi?

0: Nadide Sultan'ın da oğlu beni çok seviyormuş. Dinliyorsa eğer öpüyorum onu da.
1: Bu sabah yayında kötü geçen buluşma hikayelerimizi anlatıyoruz. Programı toparlamadan son bir telefon bağlantısı daha alacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Ama anladığım kadarıyla çok da şey olmamış, sıkıntı olmamış ki şu an kocam de diyorsun.
1: Aynen öyle. 20 seneden beri evliyim.
0: İşte niyet önemli baktığın zaman. Ne illa böyle marka bir şey olmak durumunda değil. Orada iyi niyetle yani işine yarar diye. Ama ilk buluşmada evet yani eşantiyon olmasa ilk buluşmada daha iyi olur.
1: Yani düşününce böyle komik geliyor yani.
0: Evet komikmiş. Aynen. Peki iyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın. Yerinde dur. O seni
2: bulur ya. Biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: yazalım demek istemiş adam belki Doğan Can demiş seçkin. Hiç sanmıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, geldik bir programın daha sonuna. Keyfinizin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Ulaşmak isteyen Instagram'da Doğan Can yazınca beni bulabilir. Kaçırdığınız tüm yayınlarımızın podcast kayıtlarını da Karnaval uygulamamızdan ücretsiz bir şekilde takipte kalabileceğiniz gibi akşam 18-19 arası da Süper FM'de bu yayının özet halini dinlemeniz mümkün. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alas bağladık.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan kampüse kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.
2: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Süper FM'den herkese selam. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir gün diliyorum. O iş bendeyi başlattık. Saat tam 17'ye kadar 3 saat boyunca her daim yaptığımız gibi en iyi müziği dinletirken en acayip haberleri, dikkatten kaçmış, köşede bucakta saklanan ama ilginizi çekecek haberleri bu program içerisinde bulabileceksiniz. Mesela ilk başlayacağımız haber ya da haberlerden birisi, yaz tatilinde en sık yapılan hata ortaya çıkmış. Çocukları hasta edebiliyormuş. Çoluğu çocuğu olanlar buna dikkat edebilirler. Güzel bir haberle başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Çocuk hastalığı ve sağlığı uzmanı Doktor Emine Sibel Şan'dan yaz ayları için ailelere uyarı gelmiş. Neymiş o uyarı bakalım. Çocuklarda sık görülen boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı gibi şikayetlerin yaz döneminde de devam edebileceğini belirtmişler ve demişler ki özellikle aşırı soğuk içecek tüketimi, yoğun klima kullanımı ve kalabalık ortamlarda geçirilen zamanın enfeksiyon riskini arttırabileceğini söylemiş hanımefendi. Doğru da söylemiş. Zaten yaz, kış boyunca okulda o ona bulaştırıyor. O ona bulaştırıyor. Geçmeyen bir hastalık var. Çocuklar sürekli öksürüyor. Bildiğiniz o turuncu ilaçtan şey bitiyor böyle litre litre. Çocuklar için söylüyorum. O yüzden hani yaz geldi artık geçti falan dememek lazımmış. Bunlara dikkat etmek gerekiyormuş.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz beyaz et firmalarına müdahale edildi ve hatta bazılarına kayyuplar atandı, devredildi yönetimleri. Bu iş devam ediyor. Ticaret Bakanlığı beyaz et fiyatlarına yönelik yürütülen incelemeler kapsamında fahiş fiyat artışı yaptığını belirtilen İstanbul'daki ulusal ve yerel marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulamış. Oh! Çünkü bunu hepimiz sormuyor muyduk? Hani bu kanat bir sakatat ya. Hani tavuğun hiç kullanılmayan bir yeriydi ya uzun yıllar evvel. Şimdi biz bu paraları niye veriyoruz diye hepimiz konuşuyorduk değil mi? Aynısını kırmızı ete de bekliyoruz. Sayın sevgili Ticaret Bakanlığı'na burada ben de söylemiş olayım. Aynı mevzuyu kırmızı et firmaları için de yaparsak harika olur.

Lakin söyleyemem. Arkadaşlar, pompaya yansıyacak bir haberim var. Yani tabii ki benzin pompasına, ama bu motorinde bu sefer bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 1 lira 66 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim akaryakıtta pompaya 42 kuruş olarak yansıyacak. Yani aslında daha büyük ama biz pompada daha küçük olarak görmüş olacağız. 42 kuruşluk bir indirim olacak, bilginize bu gece yarısından itibaren. Hatta konuşulan bir şey daha var. Yakın zamanda motorine bir kez daha, daha tarihi belli değil, benzine de bir indirim bekleniyor. Bu savaşın artık neredeyse sona ermesiyle birlikte. İnsan...

Hafta sonu eğer bir planınız varsa tekrar düşünün derim ama cuma günü için söyleyebilirim bunu sadece. Çünkü AKOM tarih verdi, İstanbul'a sağanak yağış geliyor denmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, ne kadar uzun isim ya. 16 Haziran 2026 Salı günü itibariyle güncel hava durumu raporunu yayınlıyor. İstanbulluları rüzgarlı bir hafta bekliyor diyor. Şu anda İstanbul'da hava biraz karardı. Cuma günü içinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmış. Bu tutmuyor ne zamandır? Çünkü mesela burada böyle yazıyor ama giriyorsun uygulamalardan bakıyorsun o gün günlük güneşlik gözüküyor falan. Ben şimdiden uyarıyı yapayım. Yani yağdı mağdı diye sonra bana sallamayın. AKOM'un verdiği bilgi bu yönde. Ne kolay.

batı kültürleri arasında bayağı bir fark vardır. Temizlik anlamında biz daha sterilizdir. Daha değil, çok daha fazla sterilizdir. Ne bileyim, adamların tuvaletinde musluk yok ya. Yurt dışına çıkarken yanımızda musluk götürüyoruz ya. Anlatamıyorsun sonra bavul açıldığında. Yok diyemiyorsun siz de bu. Bir de onların şeyi vardı değil mi? Yani ayakkabıyla eve girme. Ama bakın, ayakkabıyla eve girildiğinde neleri riske atıyormuşuz. Haber şöyle: Doğu ve Batı kültürleri arasında yıllardır süre gelen evde ayakkabı çıkarma tartışması bilim insanları tarafından mercek altına alınıyor. İngiltere'de bir mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan araştırma, sokakta giyilen ayakkabıların evlerde ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceğini öne çıkartmış. Hatta bununla ilgili bir şey de var. Evde yaşayan bir çocuk halıdan kaptığı mikrop yüzünden hayatından oluyor. İşte hani kültürler arasındaki farklar galiba bu anlamda bize biraz daha artı yazıyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Süper
1: FM. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu

Dünya Kupası bütün dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Hatta bunu akılcıl bir yöntemle kullanan polisler de var. Ne yapmışlar? Peru'da polis FIFA Dünya Kupası'nın maskotları kılığına girerek düzenlediği operasyonla bir uyuşturucu şüphelisini gözaltına almış. Muazzam değil mi? Adam içeride maçı seyrediyor. Meksika maçını izliyormuş. Evin etrafında dolaşıyorlar kostümlerle. Adam dedi ki ne güzel bak Dünya Kupası. Sonra koçbaşıyla eve dalıp tutuklamışlar adamı. Daha önce de Peru polisi bunu yapmış. Mesela ne yapmış? Şöyle, geçen yıl sevgililer gününde bir polis memuru kapibara kostümü giyerek kapıyı çalıyordu. Videosu da var. Yine bir uyuşturucu satıcısını yakalıyordu. Acayip bak her yönüyle işe yarıyor Dünya Kupası.

Sizin de iç sesiniz var mı? Benim var. Mesela acayip de geveze, susturamam zaman zaman. Ben de herkesin var zannederdim. Ama çok acayip bir gerçek var önümde. Alın işte haber. Bilim, insan beyninin ve düşünce mekanizmalarının sinsi bir gerçeğini ortaya çıkardı diyor. Bilim insanları toplumun önemli bir kesiminin kafasının içinde hiçbir iç diyalog veya ses olmadan tamamen sessiz bir bilişsel evrende yaşadığını kanıtlamış. Ne yapıyorlar peki? Yani bir şey yapmadan önce de mi bir şey sormuyorlar? Öyle paldır küldür mü? Nasıl ben? Olmaz ki öyle. Hatta bakın haber şöyle diyor. Yapılan araştırmalar bazı bireylerin zihninde kelimelerden oluşan bir anlatıcının hiç var olmadığını, bu durumun nörolojik bir eksiklik değil, tamamen farklı bir bilişsel mimari olduğunu ortaya koyuyor. Nasıl olur ya? Biri konuşmadan... Dur ben bir kendimle konuşayım. Bu sorunu sindirmem lazım bu şeyi. Neyse bu. Dur sindirip geliyorum ben. Ne olduğunu bile bilemedim. Bir sindirip geliyorum.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: ben.
1: Süper FM'de O iş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Yine önümüzdeki 2 saat içerisinde muazzam haberler var. Onlardan ilkini sizinle paylaşıyorum. Biz bunu gerçi daha önce çözmüştük ama artık kanun olarak önümüze çıkmak üzereymiş. Neymiş o çözdüğümüz? Biz apartmanda oturduğumuz dönem içerisinde özellikle dayımın gazıyla kapı önünde bırakılan apartman ayakkabılar olur ya apartmanlarda. Biz gider ev sahibini uyarırdık. Bakın bunları burada bırakmayın diye. Sonra ikinci uyarıdan sonra ayakkabıları çöpe atardık. Evet. Evet. Bu gerçek, yıllar evvel yaşanmış, birçok kez yaşanmış bir şey. Ama artık bırakamayacaksınız. Apartmanlarda daire kapılarının önüne bırakılan ayakkabı, terlik ve ayakkabılıkların ortak alanların kullanımını ihlal edebileceğini belirten avukat Mustafa Erkulu, bu duruma para cezası verilebileceğini, hatta konunun yargıya kadar taşınabileceğini söylemiş. Bir, apartman leş gibi kokar. İki, ben takılıp düşmek zorunda mıyım? Üç, o senin ayakkabın benim ortak alanımda ne işi var? Ama en keskin çözüm çöp atmak. Ben size söylüyorum.

harika bir haberim daha var size. Gazetelerde görmüş olabilirsiniz ya da herhangi bir yerde önünüze çıkmış olabilir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihbarına uymayan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanmış. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye ne kadar ceza kesmişler? Hazır mıyız? 710 bin. 710 bin lira 3 ay ehliyetine 3 ay süreyle şey yapmışlar bir de. Hani aracına da el koymuşlar. 3 ay kullanamayacak. Bayağı kilometre başına 20 kilometre koşturmuşlar. 710 bin kesmişler. Kilometreye 35 bin lira ödüyor. Güzel. Güzel. Bu tür haberlerin artması dileği.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Dün hiç beklemezsiniz değil mi? Yeşil Burun Adaları diye son dakika Dünya Kupası'na katılmış bir takım İspanya'ya, hani tabiri caizse, evet pozisyon verdiler ama o İspanya mı değil bildiğimiz İspanya, ve 0-0 berabere kaldılar. İşin ilginci, kalecileri 40 yaşında ve detayı okuyayım hemen. Ülkesinin İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçta 7 kurtarış yapan 40 yaşındaki kaleci Vizonya maçın adamı seçildi. 40 yaşındaki file bekçisi vize ücreti nedeniyle annesini turnuvaya getirememiş. Ama röportajda kendisine gösteriliyor. O sırada 1 milyon 600 bindi takipçi sayısı, ama maçtan önce, İspanya maçından önce 56 bin takipçisi varmış sadece. Maçtan sonra röportajı yaparlarken bir hanımefendi diyor ki, muhabir, 1 milyon 600 bin oldu takipçi sayısı diyor. Senin ay adam da şaşırıyor. Sonra bugün içerisinde 5,5 milyon takipçiye ulaşmış. Demek ki işini layığıyla yapınca, hani öyle sadece makyaj maddi şeyle değil, videolarıyla değil, değil mi? Ve işini layığıyla yapınca da insanlar değer gösteriyor.

QS diye bir şirket var. Her yıl dünyanın en iyi üniversitelerini seçiyor. Bu sene 20 üniversitemiz girmiş bu sıralamaya. Orta Doğu Teknik Üniversitesi en üstte yer alan kurumumuz. ODTÜ zaten sadece iyi bir üniversite, iyi eğitim veren bir üniversite olmakla değil, iyi bireyler yetiştirmesiyle de önemli bir bizim kurum bizim için. Buna rağmen 285. sırada yer almış. Sonrasında İTÜ geliyor dünya sıralamasında 298. sırada. Koç Üniversitesi de 322. sırada. Şimdi ama insanın da aklına gelmiyor değil. Bizde böyle neredeyse her apartmanda bir tane üniversite var ya artık. O üniversitelerden dünya kadar para alınıyorken bu üniversiteler nasıl bu sıralamalara giremezler? İyi bir eğitimi vermek için sadece devlet üniversitesi olması gerekmiyor buradan anladığımız gibi. Ama dediğim gibi keşke orada da eğitim seviyesini çok yukarıya çıkabilirsek. Yani hani çünkü gazoz kapağından burs çıkıyor %25 neredeyse. O yüzden eğitime de biraz yaparsak muazzam olur. Bu sıralamada bizim çok daha üstte olmamız gerekmiyor mu ya? Geçmiş.

tamam bu sefer yırttık derken hayat size bir çalım atıyor. Bak yemin ediyorum Messi'nin bir defans oyuncusunu düşürdüğü vardı yani. Ağaç gibi devriliyorsunuz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İtalya'da bir dalgıç Akdeniz'in dibinde tam 1700 yıldır bozulmadan bekleyen devasa bir Roma hazinesi buluyor. İmparator Konstantin dönemine ait 40 bin adet kusursuz sikke ortaya çıkarılıyor. Ne düşünürsünüz bu durumda? Bir de bu videolar çok düşüyor değil mi önümüze? Bizde gözlük çıkarıyorlar, cep telefonu, cüzdanlar falan filan. Yani şeyde var bunlar sosyal medyada. Yırttık dersin. 40 bin sikke bulmuşsun ya. Parayı bulduk. 1 liraya satsan, 1 euroya. Gene buluyorsun parayı. Hiçbir şey olmasa bile. Ama ne oluyor ben size söyleyeyim. Keşfin ardından başlayan hukuki süreçte Sardinya Bölge İdaresi Mahkemesi 5 Ocak 2026 tarihli kararında buluşu gerçekleştiren dalgıcın yasal ödül talebini reddediyor. Mahkeme aramada metal dedektörü kullanılmasını ve bölgenin arkeolojik potansiyeline dair önceden bilgi sahibi olunması gerekçe gösteriyor ve buluntunun yasal statüde rastlantısal bir keşif sayılmayacağına hükmediyor. O metal dedektörünü var ya. Yok düşündüğünüz gibi değil. Tek seferde yerim yani kimse görmesin diye. 40 bin sikke. Bir sorsanız da ChatGPT'ye falan. O döneme ait bir sikke ne kadardan satılıyor? Kaç eurodan mesela? Ben de sorayım.

bize zaman zaman lüzumsuz gelebilecek bilgileri de bize paylaşıyor. Ama belki şu an için lüzumsuzdur. Daha sonra ileride işimize yarayabilir bu bilgi. Vereceğim bilgi de onlardan birisi bence. Uzay istasyonunda görev yapmaya giden astronotlar uzayın nasıl koktuğunu açıklamış. Nasıl yaptınız? Camı mı açtınız? Nasıl? Nasıl kokladınız? Ha? O başlığı çıkarıp ne bileyim zor olsa gerek. NASA uzmanları bu konuda farklı bir fikre sahip olsa da göreve gidip dönen astronotların koku konusunda ortak bir fikri olması teorinin gerçeklik ihtimalini güçlendiriyormuş. Hakikaten merak ediyorum nasıl koktuklarını. Yani nasıl kokladıklarını. Don Pettit uzaya giden bir astronot. Metalik sıcak bir kaynak dumanı ve hafif yanmış bir bifteğin karışımı gibi. Yazık, acıkmış adam. Basınç da çok orada. Chris Hadfield yanan tahta metal ve biraz da barut kokusuna benziyor demiş. Sally Ride uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın astronot da bu kokuyu keskin metalik ve yanık bir koku olarak tanımlamış. Yani yanık bir şeylerle karşılaşacağımız kesin. Orada patlayan ne bileyim uydular, yıldızlar birbirine sürttü. Ben şu an tamamen uyduruyorum. Kafam hala çünkü bu astronotlar o şeyi kaskı çıkarıp mı kokladılar da? Hakikaten öyle mi yaptı? Nasıl yaptılar?

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

yaşlanmak kötü değil mi? Yani her anlamda yaşlanmak kötü. İleri bir yaşta olmak istemiyoruz hepimiz. Hatta neler feda etmeyiz ki şöyle bir 17-18 yaşımıza dönmek için. Bununla ilgili dünyaca ünlü nörobilim uzmanı ve sağlık yazarı Dr. David Cox'un anlatımı varmış ve demiş ki vücudumuzda, şöyle anlatayım ben size, yaşlanma süreci sadece cildimizin kırışmasıyla ilgili değil. Asıl savaş hücrelerimizin içinde yaşanıyor. Gençken vücudumuzun işlevini kaybetmiş veya hasar görmüş hücreleri otofaji, yani hücresel geri dönüşüm yöntemiyle kolayca temizlermiş. Ancak yaşımız ilerledikçe bu temizlik mekanizması yavaşlarmış ve bu ölen hücreler zombi hücrelere dönermiş. Peki bu zombi hücreleri temizlemek için vücudumuzda ne yememiz gerekiyormuş biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. 3 tane 4 tane şey yazmış zaten Dr. David Cox. Bir de şey vardı değil mi? Carl Cox vardı o. Ha yok, o DJ. Tamam peki. Ne yiyecektik? Yaban mersini, çilek, böğürtlen ve ahududu gibi orman meyveleri vücuttaki bu zombi hücreleri tamamen temizliyormuş biliyor musunuz? Yani yaşlanmayı önlemek için birazcık bu orman meyvelerinden yemek gerekiyormuş. Öyle bir ağırlık var.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Yine bu saat içerisinde de en iyi müziği bulacaksınız ve en acayip haberleri. Bu ebeveynler sürekli zorbalanıyor gibi geliyor bana. Sürekli bir isimler takılıyor. Benim en son duyduğum mesela helikopter ebeveyn. Ya bu ne ya? Ama bu bir gerçek yani. Terapistler arasında, psikologlar arasında da yayılıyor. Bu ne demekmiş peki? Çocukların hayatına çok fazla müdahil olan, lüzumundan fazla müdahil olan, her hareketini kontrol etmeye çalışan ebeveynlere veriliyormuş bu isim. Bununla ilgili Habertürk'te de bir haber var. Psikolog Ayşe Ece Tezcan bununla ilgili eğer helikopter ebeveynseniz nasıl bunu anlarsınızla ilgili sorular sormuş. Neymiş o soru? Ödevlerde biz dilini mi kullanıyorsunuz? O şey hamilelikte doluyor ya. Biz 8 aylığız. Kocası da söylüyor. Akran çatışmalarına anında müdahale mi ediyorsunuz? Okul süreçlerini aşırı mı denetliyorsunuz? Ev işlerinde kıyamayıp her işi siz mi yapıyorsunuz? Eğer böyleyse işte helikopter ebeveyn oluyormuşsunuz. Karar mekanizması tamamen sizde mi? Çocuk hiç karar almıyor mu yani? Hata yapma ihtimali sizi kaygılandırıyor mu? Sürekli fiziksel güvenlik endişesi mi taşıyorsunuz? Bu biraz ben, evet. Onun yerine özür mü diliyorsunuz? Çocuk bir şey yapıyor, kusura bakma falan diye. Siz mi özür diliyorsunuz? Özel alan sınırlarını ihlal mi ediyorsunuz? Sonuncu olarak da eğer helikopter ebeveynseniz kendi hayatınızı tamamen ihmal mi ettiniz sorusunu kendinize sormanız gerekiyormuş. Bunların hiçbiri Allah'tan bende yok. Bir tanesi hariç. O yüzden helikopter de değilim, normal bir ebeveyn.

Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Bazen söylüyorum, bu programın en güzel yanı sohbetin bittiği anda sizin atacağınız ortaya bir bilgiyle oradaki arkadaş grubunun en favorisi oluyorsunuz. Bak bu programda duyuyorsun, sohbet bitiyor, çakıyorsun araya bir tane üf. Hatta masadan kalkıyorsun, diyorlar ki bu çocuk bunları nereden biliyor ya? İşte o bilgilerden bir tanesi. TÜİK 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini paylaşmış. Buna göre eğitimin en uzun sürdüğü şehirlerimiz ortaya çıkmış. Bir de en kısa süren. Ankara'da 10.9 yıl, yani 11 yıl neredeyse ortalamada 25 yaş ve üzeri nüfusta eğitim 11 yıla denk geliyormuş. İstanbul 10.3 yıl, Eskişehir 10.2 yıl, Kocaeli 10.1 yıl, Yalova ve İzmir'de 10 yılmış bu süre. En düşük olan süreler neredeymiş peki? Hemen bakalım. Ağrı 7.6 yılla birinci olmuş. Çok kısa sürüyor oradaki eğitim süresi. Şanlıurfa 7.8, Muş 8.2, Kastamonu 8.3 ve Van'da 8.3.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz.

0: arkadaş ortamında satacağınız bir bilgi.
1: Ne o?
0: Böyle temizlik bezleri var ya, rengarenk oluyorlar. Kırmızı, mavi, yeşil falan böyle. Hani hoşumuza da gidiyor renkleri ama bunun bir sebebi varmış. Otellerden, hastanelere, restoranlardan profesyonel temizlik şirketlerine kadar birçok kurumda uygulanıyormuş bu renk kodları. Peki neye göre yapılıyormuş temizlik? Mesela kırmızı bez ne işe yarıyormuş? Profesyonel temizlik uygulamalarında kırmızı renkli bezler genellikle tuvalet ve klozetle çevresi gibi yüksek bakterili yerleri temizlemek için kullanılıyormuş. Yani kırmızı bezle bir daha ne yapmıyoruz? Bardakları. Sarı bez mesela çoğunlukla lavabo, duşakabin, banyo fayanslarını temizlemek için kullanılıyormuş. O garibim duruyor ya böyle lavabonun kenarından. Orada durması gerekiyormuş. Yeşil bez genellikle mutfaklarda ve gıda hazırlama alanlarında kullanılıyormuş. Mavi bez ortak kullanım alanlarının temizliğinde faydalanıyormuş. Mor ve siyah bez de hemen bakıyorum daha çok özel temizlik prosedürlerinin uygulandığı alanlarda, muhtemelen hastanelerde falan daha çok kullanılıyormuş. Ona göre kodlarsak dediğim gibi götürüp de o garibim sarı bezle tuvalet, sonra gelip tekrar bardak yapmamakta fayda var.

Limansız ekonomi ne o? Turizm değil mi? Hep yıllardır böyle öğretildi bize ama gerçekten de ülkeler arasında turistlerin gelmesi için bir çaba var. Ama turistlerin gelmesi hiç değil, sadece onların burada çok da para harcamasını sağlamakta fayda var ki girdi o kadar olsun. Birleşmiş Milletler verilerinden derlenen hesaplara göre 2025 yılında turist başına harcamada Moldova birinci. Çok ilginç değil mi? 3.353 dolar harcıyor. Ne yapıyorlar lan orada? Romanya'da 2.945 dolar harcıyormuş turistler geldiklerinde. Lübnan'da 2.842 dolar harcıyormuş kişi başı turistler. Ne paralar ya? Bak şimdi, çünkü niye ne paralar dediğim, bakmayın. Türkiye'nin harcattığı kişi başına, turist başına fiyat da 367 dolarmış. Ortalamanın, yani eğer bir ortalama alınıyorsa ortalarda bir yerde sayılabiliriz ama bizim de bir Moldova Romanya seviyesine çıkmamızda fayda var. Gerçi bunu taksici arkadaşlar zaman zaman yapıyor. Geçenlerde gördük, restoranlar yapıyor mesela. O seviyeye bizi çıkartıyorlar. Sonra Ticaret Bakanlığı gelip olması gerektiği yere indiriyor onları. O güzel. O güzel. Ama bir çaba var yani orada. Hayır.

Yazın gelmesini çok seviyorum, çok istiyorum ama şu orman yangınlarıyla yine yüz yüze olacağımız için de birazcık çekiniyorum. İnşallah olmaz tabii. Ama bakınız 2025 yılı verilerine göre dünyada nasıl bir orman kaybı yaşanmış. Korkunç rakamlar var ya. Bu insanlar hakikaten, insan dediğimiz mahlukat dünyanın virüsü gibi. Değil mi? Böyle hemen zarar verebileceği bir alan vurursa tık diye oradan giriyor ve dilediğince zararı veriyor. Bakın, geçen sene 2025 yılında sadece Kanada'da 6.2 milyon hektar orman alanı şey olmuş, yok olmuş gitmiş. Arkasından Rusya geliyor. 3.3 milyon hektar alan kaybetmiş Rusya, yine orman anlamında. Dünyanın geri kalanında da daha sırada şeyler var, ülkeler var, okumuyorum. Dünyanın geri kalanında da 10 milyon hektar yok olmuş. Hakikaten ne demek lazım buna şimdi? Yani doğa kendi kendini biz dokunmasak büyütebilecek bir şey ama biz o büyümeyi engellemek için, ya çok da hikaye anlatıyor gibiyim ama hakikaten korkunç rakam ya. Dünyanın bütün ormanlarını yemiş yutmuşuz resmen. Canlı.

korkunç denebilecek bir bilgi. Nedir o? Hemen söylüyorum. Dünyayı görmek isteyen çok, gidebilen az. PEV araştırma şirketinin 24 ülkede gerçekleştirdiği bir araştırmada uluslararası seyahatin dünya genelinde hala herkes için erişilebilecek bir deneyim olmadığını ortaya koymuş. He, sen sınırları çiz, sonra geçeme buradan de, vize alacaksın de, o vizeyi de verme, sonra insanlar için çok böyle istek duyuyorlar falan. Yok, gitsek gidebiliriz zaten. Niye gitmeyelim? Peki dünyada ülkesinden hiç çıkmamış nüfus oranını söyleyeyim mi size? Bakın söylüyorum. Hindistan'ın %95'i, ki bence orada iyiler. Ülkelerinden hiç çıkmamışlar %95'i. Endonezya'nın %92'si, Nijerya'nın %90'ı, Brezilya'nın da %87'si ülkelerinden hiç dışarı çıkmamışlar. Ki ben de Brezilyalı olsam. Hı? Rio de Janeiro, samba, la la la la. Çıkmayı düşünmeyebilirim. Ama buradaki acayip rakam şu. Japonya'nın da %34'ü çıkmamış. Amerika'nın da %23'ü. Hiç ülkelerinin dışına çıkmamışlar. O zaman samba.

Süper FM'de O İş Benden'in sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine saat 14'te buluşacağız. Ama gitmeden önce söyleyeyim. Karnaval uygulamasını mutlaka indirin. Niye bunu söylüyorum? Çünkü dinledikçe orada hediyeler kazanabiliyorsunuz. Detaylarını perşembeden perşembeye veriyorum biliyorsunuz. Ama bunun dışında da orada 5 ulusal radyomuz, onlarca dijital radyomuz ve Türkiye'nin en sevdiği podcastleri bulabiliyorsunuz. E tamam, nasıl buluyorsunuz? Yüksek kaliteli sesle ve tamamen ücretsiz olarak bu söylediklerime hem Karnaval uygulamasından hem de karnaval.com'dan erişebiliyorsunuz. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi. Süper.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Zeynep, ben Ankara'dan.
0: Hoş geldin Zeynep, tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
1: Ben kütüphaneciyim. Seni çok uzun yıllardır dinliyorum ve şu an kalbim acayip atıyor, sana anlatamam.
0: Hoş geldin. Kütüphaneciyim dediğin, oraya geliyorlar, kitap alıyorlar, emanet, sonra geri getiriyorlar gibi mi yoksa?
1: Ya bizimki şöyle, ben özel bir vakıf kütüphanesindeyim, müzesi var. Üst katında da kütüphanesi var. Bizimki daha çok böyle sergilemek amaçlı gibi. Orada işte çocuklarla etkinlik yapıyoruz ve müzeye gelen ziyaretçilerle bir bakıyorlar.
0: Hadi bakalım. Peki, bugün kötü geçen buluşmalarımızı anlatıyoruz. Hadi dökül siftahımızı, evet, atalım seninle.
1: Önceki mesajımda biraz uzun yazmıştım. Bana şey yapmıştım. Biraz yeter falan demiştim.
0: Mümkün.
1: Biraz daha kısa tutacağım.
0: Evet.
1: Şöyle işte pandemi dönemindeydi. Daha tekrardan yeni açıldı ortalık. Ama böyle hastanelerde işlemler yapılmıyordu. Ben de diş hekimliğine gittim. Devlet hastanesine. Sonra orada bir tane kadın bana, aa ne güzelmişsin sen, aynı tatlı kızmışsın, sen nerelisin, işte ben Amasyalıyım, o da dedi ki işte ben Tokatlıyım, ondan sonra nerede oturuyorsun, şurada oturuyorum dedi, ben de orada oturuyorum. Kadınla böyle bir kanka olduk. Sonra bana dedi ki şu anda dedi işlem yapamıyorum ama sen bana numaranı ver Zeynep, ben sana dedi şey yaparım, haber veririm işlem yapacağı zaman. Ben böyle şaşırdım ama tamam dedim. Ondan sonra biraz zaman geçti, beni aradı, ne yapıyorsun, nasılsın canım, yarım saat telefonda konuştu. Sonra o arada bir yerde benim bir oğlum bara getirdi.
0: Bu şey mi, bu hastanede o danışmada olan kişi?
1: Hayır, diş doktoru kendisi direkt. O kadar, numarasını verdi kadın bana.
0: Kız kurban seçer gibi senin ağzına baktı, dişleri güzel, iyi bundan olur mu dedi.
1: Sonra bir iki sefer daha böyle aradı, zaten oğlumdan da bahsediyordu, sonra açık açık söyledi böyle. Ben de dedim ki o dönemlerde biraz şeydim böyle, annem işte biriyle tanış şey yap falan diyordu. Dedim tamam ya, ben şans vereceğim, belki de benim hikayem böyle başlayacak,
0: tamam,
1: dedim.
0: Evet, tatlı bir hikaye bu arada, yani bir de kaynanan diş hekimi güzel.
1: Güzel de o yüzden de işte işini abartıyor, çok güzel işi falan, mühendis oğlum diyor.
0: Evet.
1: Tamam buluşalım dedim, evimizde o kadar yakın ki yani bir 5 dakika yok arası. Dedi ki cadde üzerinde şurada dedi bir yerde oturalım. Ama o da geliyor buluşmaya. Tamam dedim, ben de biraz çekingen biriyim. Tamam olsun dedim. Sonra gittik oturduk böyle. Çocuk hiç konuşmuyor bence. Adam bana kadın bana şöyle diyor. İşte oğlum nasılmış sorsana diyor. Bana diyor ki o da seni çok merak ediyor aslında diyor böyle. Ama çocukta bir anormallik vardı, bir asosyallik vardı sanırım. Ama çok değişik bir ortamdı. Bir de böyle çikolatacı, kafe tarzı bir yerdi orası. İşte kadın bizi, ikimizi tamamen yönlendiriyordu. Ben de hiç şey yapamadım, kalkıp gitmek istiyorum. Sonra ben gideyim artık falan dedim. Yağmur yağıyor.
0: Çocuk kaç yaşındaydı?
1: Çocuk da valla yani 26-27 tamam, falan herhalde. Ben de o zaman daha 23-24 yaşlarındayım. Sonrasında da ben artık kalkayım dedim ama yağmur yağıyordu. Sonra dedi yağmur yağıyor, yağmuru bekleyelim. Ama acayip yağıyor, benim şemsiyem var, onların yok. Dedim ya yeter ne olur ya, ben hani gitmek istiyorum. Sonra neyse kalktık birlikte ve bana bir de çikolata, isteme çikolatası gibi bir paket hazırlamışlar, onu verdiler.
0: Böyle aynı şeyle tütülü mütülü falan bir şey mi?
1: Yemin ederim öyle süslü bir şeydi.
0: Kurdeleler var üstünde.
1: Kurdeleliydi. O böyle verdiler. Sonradan ben kadına mesaj attım. Böyle çok şey bir şekilde dedim ki ya kusura bakmayın hani ben anlaşabileceğimizi düşünmüyorum falan yazdım.

0: O da sen bilirsin ama hani geri dönersen yine biz buradayız gibi bir mesaj attı
1: bana. Evet. Demek ki çocuğun hani böyle birileriyle iletişim kurma noktasında çok rahat olmadığı için annesi öne yok olmak istedi ama bari şey yapsaydı yani sizi yalnız bıraksaydı mecbur konuşacaktı çocuk yani.
0: Aynen öyle yani.
1: Kız belki nasıl eli yüzü düzgün müydü, tipi düzgün müydü çocuğun?
0: Yani ya süklüm püklüm durduğu için biraz o kadar öyle bakamadım.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Gizem, Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin. Selam, tanıyalım. Ne iş yaparsın Gizem?
2: Öğretmenim ben. Anaokul öğretmeniyim.
1: Ne güzel. Peki bugün yayında kötü buluşmalarımızı anlatıyoruz. Anlat.
2: Anlatıyorum. Evet. Şimdi ben bir tane çocukla beraberdim. Çocuk buluşalım dedi, ısrar etti. Ben de tamam buluşalım dedim. Oturduk. Yemek yiyoruz.
1: Nereden tanıştınız? İnternetten mi?
2: Yok. Düğünde.
1: Düğünde. Ha, tamam. Evet. Tanıştınız ama hiç böyle uzun uzun sohbet etmediniz. Numaralarınızı aldınız, yazıştınız. Evet. Tamam.
2: Aynen. Buluşalım dedik, oturduk. Sonra neyse hesap geldi. Döndü bana. Hesabı öderken dedi ki bunu ben ödeyeyim. Bir sonrakini de sen öde dedi bana.
1: Öküz.
2: Ben de dedim ki öyle olmaz. Gel ben sana kahve ısmarlayayım. Borcumu ödeyeyim. Tamam olur dedi. Kalktık. Neyse sonra gittik ben kahveyi ödedim. Aradan biraz zaman geçti. Konuşmaya devam ediyoruz biz. Dedim ki ben yanlış anladım galiba. Arkadaşıma anlatıyorum. Dedim ki arkadaşım hani böyle böyle oldu. Gelmek istiyordu buraya, gelsin mi? Gelsin bakalım dedi. Biz yemeklerimizi ödedik. Geldi oturdu. Arkadaşımıza böyle biz işte kahve o işte böyle soda falan içti. Dedi ki adisyon geldi. Aldım ben adisyonu. Kasaya geçtik. Kasaya geçince bana döndü dedi ki hesabı nasıl yapıyoruz dedi. Arkadaşım dedi ki buradan alabilirsiniz dedi. Ben dedim ki hayır yok ben ödeyeyim. Buradan alabilirsiniz dedim. Dışarıya çıktık. Kızlar böyle olmadı. Ben size dondurma ısmarlayayım dedi. Arkadaşım döndü dedi ki sağ ol diyeceğim.
1: Neyin hesabı? Bir türlü hesabı düzleyemedi ya. Manyak mıdır nedir ya? Bir şey soracağım. Bu çocuk kaç yaşındaydı siz buluştuğunuzda?
2: 27 falan, 28.
1: Yani eşek kadar da adam yani şu 3'ün 5'in hesabını yapan insan da zaten. dondurma yiyelim
2: Sonra ben çocuğa yol verdim. Sonra çocuk artık her gün mesaj atmaya başladı. Neden mesaj cevaplarıma vermiyorsun falan. Ben de dedim ki artık yani açıkça söylemek zorunda kaldım. Sence mi bir adamla yapamam, teşekkür ederim dedim.
1: Orada da şey yapıyormuş mesela dondurma yemeye gitseydiniz. Yalnız sodalar şu kadar da o yüzden 2 top değil de 1,5 top alabilirim size.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Barış, ben Ankara'dan.
1: Hoş geldin. Sesindeki acaba yayında mıyım endişesini netleştirme adına yayındasın Barış.
2: Teşekkürler.
1: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Teknoloji danışmanıyım. Bizi tanıyorsunuz zaten. Alya'nın babasıyım.
1: Aa, şey, Cuma'da geldiniz.
2: Evet, evet, evet.
1: Teknoloji danışmanın ne oluyor abi? Mesela ben 17 mi alayım, 16 mı alayım diye sana soruyorlar. Sen de 17 al mı diyorsun?
2: Ya evet öyle, ya da dijital dönüşümde ne gerekti? Hani bizi bir şey yapabilir misin, analiz edebilir misin diye. İşte yazılım, donanım konusunda her konuda destek oluyorum.
1: İyi, ben. Güzel abi, bilmiyordum işini. Cuma günü sen sağ olasın. Şimdi benim çok eski dinleyicim. Kaç sene olmuştur, 10 seneden fazla?
2: Fazla. 2015'te başladık biz.
1: Vay be.
2: Büyük kızımla beraber. Onun söylemesiyle, oradan da küçük kızım zaten.
1: Evet, ve Cuma günü de Ankara'da yaptığımız bu park buluşmasında, şimdi eski dinleyicim olduğu için hemen böyle birbirimizi tanıdık falan. Orada böyle organizasyon yapmaya çalıştı ama nafile. Bağırıyor sürekli Barış abi. Arkadaşlar biraz çöker misiniz aşağı? Ben uzaktan seni görüyordum. Ben orada hem çok gerildim hem de çok eğlendim bu çabalarınızı görünce. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor. Çocuklar zaten dibimde toplanmış. Dayı. Benden 30 yaş küçük çekiştiriyor. Dayı, buraya bak dayı. Eğlenceliydi ama. Neyse. Sen evli barklı adam, ne anlatacaksın, anlat. Ne geldi başına?
2: Yok, gençliğinde olan bir şey. Eşim de biliyor zaten. Problem yok. Evet. 19 yaşındayım. Taksim, o zaman İstanbul'da ikamet ediyorum. Megavizyon var Taksim'de. Ben orada dershane giderdim.
1: O ne Megavizyon be? Pavyon mu? Megavizyon
2: mu? Yok, Megavizyon bu şeydi. Kitapçı ve kahve.
1: Ay, tam pavyon adı ama Megavizyon.
2: Var, adı öyle. İnan bilmiyorum. Sonra ben bir kızı beğendim orada. Baktım Dostoyevski'nin kitaplarını okuyor. Ben de işte ona nasıl ideoloğa girerim diye Dostoyevski'nin bütün kitaplarını aldım ondan sonra. Tabii kızı birkaç hafta takip ettim. Gerçekten de orada işte Suç ve Ceza, işte İnsancıklar. Hepsini okudum, bir özet çıkardım. Sonra da gittiğimde tekrar Dostoyevski kitabıyla ilgilenirken ben de elime attım hemen bir Dostoyevski. Ah, siz de mi Dostoyevski okuyorsunuz? Hani hiç kimse normalde okumaz Tolstoy, Dostoyevski falan diyorum. İşte böyle bir özet geçtim birkaç kitabından. Kızın hoşuna gitti. Kızla sonra işte bir buluşmaya karar verdik. Bir kafede buluştuk. İşte ondan sonra işte kahvelerimizi, çaylarımızı neyse yudumlarken işte şey Unbreak My Heart çalıyor. Şeyde de ben de o kadar ben kendimi kültürlü tanıttım ki böyle kıza, kız bundan etkilendi. Sonra şey dedi, Tony Braxton ne kadar güzel söylüyor değil mi dedi. Ya evet dedim, ama adamın dedim sesi çok ince dedim ondan sonra. Çünkü tanımıyorum Tony Braxton'ı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Hoş geldin Derya. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
1: Nereden arıyorum? Ben 2-3 ay önce yine seni aramıştım. Yeni keşfetmiştim de Batman'dan Diyarbakır'a yoldan geliyorum demiştin. Evet. Hala yine öyle.
0: Evet, güzel.
1: Güzel yapıyorum.
0: Hoş geldin o zaman yeniden. Peki bugün kötü buluşmalarımızı anlatıyoruz. Dökül.
1: Döküleyim mi?
2: Kız ya, hadi seni buluşacağız hadi.
1: Ya niye öyle diyorsun?
2: Hadi ama biraz seri ya, Allah Allah, mıy mıy mıy. Evet, ne oldu?
1: Şimdi bir tane müdür, yani böyle bizim şey kurumlardan birinde beni kendi çalıştığı, yani mühendislerinden biriyle tanıştırmak istedi Ankara'da.
0: Tamam.
1: Ben onunla şaka yapıyor dedim, çünkü adamın yaşı bayağı büyük, hani kader ağlarımı örüyor falan filan dedi. Evet. Ben de dedim tamam, hani ayıp olmasın diye. Neyse, çocukla buluştuk, oturduk. En sonunda, yani güzel de geçti ama en sonunda bana dedi ki sen benim kriterlerimin çok üstündesin. Hani altındayı anladım da üstünde ne demek oluyor? Öyle. Yani ben bir şey soracağım Doğancan, sen bana söyler misin? Şimdi hani bayan biraz kariyer olarak üstü olunca bu erkekler görüşüyor ama zaten baştan biliyor senin olduğunu. Hani istemiyorsa niye görüşüyorlar? Sonradan bir şeyler oluyor bunlara.
0: Yani bu çok adamına ve kişiye göre değişen bir şey. Bunun böyle genellemesini yapmak çok sağlıklı değil de. Atıyorum sen daha fazla ondan para kazanıyorsun. Daha işte ünvanın yüksek ve ben ezilirim anlamında mı söyledi bunu sana?
1: Yani öyle bir şey de demiyorlar ama ego yapıyorlar, bir şeyler oluyor.
0: Belki de ama dürüst davranmış sana en azından. Çünkü genelde kadın eğer erkekten üst bir pozisyondaysa, işte ne bileyim kendini geliştirmiş, daha iyi bir gelire sahip vesaire falan filansa, erkekler karşı tarafı bir şekilde manipüle edip onun kendini yetersiz hissetmesini sağlayıp erkek sanki hani çok daha matahmış gibi hissedilsin diye böyle bir, genelde algı operasyonları da yapılıyor ama bu en azından baştan hani kokmuş. Bu sabah Doğan Can'da

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Kardeşim Ersin ben, nasılsın?
1: Haydi, iyi. Droncu Ersin, seni sormalı.
2: Şükür vallahi şükür. Bir yandan drone sürmeye devam. Artık evli batlıyız.
1: Evlendin mi?
2: Evlendik Allah'a şükür.
1: Ersin bile evlenmiş.
2: Ay, benim evlendiğimi sen bile duydun artık.
1: İnanamıyoruz. Arkadaşlar Ersin bile evlendi.
2: Bunu yani, doğacağım bile duydu.
1: He, gözün aydın. Hadi tebrik ediyorum. Allah mutlu mesul etsin. Ne zamandı düğün?
2: 6 Haziran'daydı.
1: Ha, daha yeni 10 günlük. 10 günlük aynen damatsın öyle. Sen. Ana. Nasıl? Olay var mıydı? Düğün müydü, nikah mıydı bu arada?
2: Ya düğün, nikah şeyde Ekim ayında yapmıştık.
1: He. Şey nasıl geçti? Böyle olay mevzu var mı? Atıyorum kız tarafından birileri falan.
2: Da bir, bizim kuzenin çok bahtsızlığı oldu düğüne gidip gelirken. Bizim kuzen kendi arabasıyla gitti. Ben dedim gitme, ne olur ne olmaz. Sana bir araba kiralayayım. Şey yapmadı, kabul etmedi. He. Giderken gitti, dönerken az kalsın canından oluyordu.
1: Allah hay Allah, kaza yaptı. Geçmiş olsun.
2: Aynen öyle. Daha sonra işte ben de bu dedi bana bir işaret diyerekten bir kurban keseyim dedi. He. Kurbanı keserken de bıçağı gitti, ayağına çaldı.
1: Tövbe estağfurullah.
2: Böyle bir bahtsızlık oldu.
1: Geçmiş olsun. Tamam. Ne kadar altın toplandı? Hasılat ne?
2: Hasılat yaklaşık 1,5 milyon diyelim.
1: 1,5 milyon. Öp başına koy. Güzel. Kendi taktıklarını saymıyorsun ama değil mi?
2: Yok. Kendi taktıklarımla her şey beraber.
1: Hepsi. Anladım.
2: Aynen.
1: Evet. İyi. Hadi güzelmiş.
2: Evet, sağ ol bakalım.
1: Bazı sorularım daha var da neyse. Evet. Gelelim konumuza. Sen şimdi 10 günlük yeni gelinsin. Ne kötü buluşma hikayesi mi anlatacaksın bize?
2: Kötü buluşma hikayesini derdi işte bu az önceki kuzenin yaşadığı kötü ay, olaylarla buluşma ya hikayesi.
1: Ne alaka ya? Öyle bir şey konuşmayınız ya. İyi ya, tamam. Eşine de selam Ersin. Allah kurtarsın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe Şelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

aleyhine. Hayat bu hayal ötesi, ne çıkarsa kısmetine. Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine.